şu üç hal din kardeşine dair sevgi işinde doğruluğa alamettir. Bazı ufak tefek hataları hoş görüp yüzüne vurmadan olduğu gibi kabul etmek. Bazı açıktan yapılan yersiz hareketler varsa kapamak. Kendisine karşı bir yanlış harekette bulunulursa bağışlamak. Bir kimse din kardeşine gizli gizli öğüt verirse tesirli nasihatte bulunmuş ve iyi huylarla süslenmiş olur. Açıktan halk arasında öğüt verilmeye kalkılırsa tesirsiz olur. Bir bakıma ayıplanmış, dolayısıyla utandırmış olur.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
2: Çağrı FM.
0: Gönüllere akan ses Çağrı FM. Tam 99.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu, Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olur.
sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, Ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

هذه التعبة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün güç bedeliyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurunda.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bugünümüzün başına hayır ve iyilik,

geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman

0: Ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu. Ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Allah'ım, uyduk biz ona hiç görmeden. İki cihanda onu görmekle nimetlendir bizi. Sabit kıl kalbimizi onun muhabbeti üzere. Daim kıl bizi onun sünneti üzere. Kat bizi onun ümmetine. Haşret bizi onun kurtulmuş zümresi içre. Doldur kalbimizi onun muhabbeti ile. Ne atanın ne malın fayda verdiği o günde, seçilmişlerin varacağı havzına vardır. Ve doyumsuz kasesinden içir bizi. Ve kolaylaştır onun haremini ziyareti bize, ölümümüzden önce. Ve kabul buyur bizden dua ve tazarruğumuzu, ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınırım.
1: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de

bir şahit bulmayacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Gün batıma durdu, sen yoksun. Kuşlar yuvalarına uçtu, sen yoksun. Papatyalar kapandı, sen yoksun. Neredesin peygamberim, neredesin?

Bir kere sesini duymak için, bir kere yüzünü görmek için neler vermezdin canım sevgilim? Neredesin peygamberim?

hekoşina insandan pır dama azad kirin. Hemandın ujera bune bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun ji qawmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 9921.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı, telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold.
6: altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
0: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Şimdi haberler.
16: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında okul güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında gerçekleşen silahlı saldırıya değinen Tekin, toplumsal güvenliğin yalnızca okul ve emniyet tedbirleriyle sınırlandırılamayacağını söyledi. Tekin, olayda kullanılan av tüfeğinin failin büyük babasının evinden alındığını hatırlatarak, evlerde bulunan ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Tekin, çocukların sosyal medya ve oyun platformlarında karşılaşabileceği risklere de dikkat çekti. Okullardaki güvenlik tedbirlerin tek tip uygulanmadığını belirten Tekin, tüm okulların fiziki şartlar ve risk düzeylerine göre kategorileştirildiğini açıkladı. Tedbirler arasında bina içi ve çevresinde kamera sistemleri, turnikeler ve acil durum butonları bulunduğunu aktaran Tekin, okulların bulunduğu bölgelere göre risk haritaları oluşturulduğunu söyledi. Bakan Tekin, okullarda güvenliğin yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı olmadığını, cep telefonu kullanımının kısıtlanması, veli randevu sistemi ve öğrenci servislerinde takip uygulamalarının da sürdürüldüğünü aktardı.
17: Trabzon'da Ali Turhal isimli vatandaş, yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yapıyordu. Kentre etkili olan sağanak sonrası, Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli mahallesinde yamaç arazide heyelan oldu. Heyelan sırasında yamaç arazide beton kırma işi yapan Ali Turhal, toprak yığınının altında kaldı. Toprak altından çıkarılan Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
18: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şanlıurfa 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem anına iş yeri ve evinde yakalanan vatandaşlar panikle kendini dışarı attı. Depremin merkez üssü Karaköprü ilçesi olarak belirlendi. Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır'dan da hissedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Şıldak şu an itibarıyla ilk tespitlere göre can kaybı, yaralanma ve yıkılma olmadığını ifade etti.
19: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste düzenlediği basın toplantısında Afganistan, Pakistan ve Yemen'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den Afganistan İslam Emirliği'ne gerçekleştirilen üst düzey ziyaretin bölgesel işbirliği açısından önemli olduğunu belirten Ramanlı, Afgan halkının yaşadığı insani ve ekonomik sorunların aşılması için uluslararası toplumun daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Ramanlı, Afganistan'la Pakistan arasında tırmanan gerilime de dikkat çekti. Türkiye'nin Pakistan'la olan ilişkilerinin arabuluculuk rolünü sınırlamaması gerektiğini belirten Ramanlı, Ankara'nın her iki ülkeyle olan ilişkilerini bölgesel barış için kullanması çağrısında bulundu. Ramanlı'nın gündeminde Yemen'deki çatışmalar da vardı. Bölgede artan bilgi kirliliği ve dezenformasyona dikkat çeken Ramanlı, yeni cephelerin açılmasının Yemen halkının yaşadığı insani krizi daha da derinleştirebileceğini söyledi.
20: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suudi rejimiyle imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterini belirlediğini açıkladı. Açıklamada ittifakın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterliğine emekli Kor General Numan Mahmud'un atandığı kaydedildi. Üç ülke arasında dönüşümlü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak 3 yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı.
21: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Pezeşkiyan, ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saldırılarda İranlı bilim insanlarının, kadınların ve çocukların hedef alındığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bizler terörist değiliz, masum insanlarımız hedef alındı. Korkak saldırılarla hedef alındılar. Biz de kendimizi olabildiğince en büyük güçle koruduk," ifadelerini kullandı. ABD ve işgal rejiminin gelişmiş teknolojik silahlarla düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini belirten Pezeşkian, "Sivilleri vurmadık," dedi. İran'ın üniversitelerinin, sağlık tesislerinin, hastanelerinin ve altyapısının hedef alındığını söyleyen Pezeşkian, bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Pezeşkian, ayrıca Hamas'ın eski siyasi büro başkanı Şehit İsmail Haniye'nin Tahran'da işgal rejimi tarafından suikasta uğramasını da gündeme getirdi. Gazze'deki duruma da değinen Mesut Pezeşkian, işgal rejiminin Gazze'de on binlerce kişiyi katlettiğini ve yüz binlerce insanın yerinden edildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin de mesaj veren Pezeşkian, İran'ın kendi su yollarındaki erişiminin engellenmesini de kabul etmediklerini beyan etti. İran'ın savaş başlatmadığını ve müzakere masasına saygı duyduğunu belirten Pezeşkian, "Savaşmaktan korkmuyoruz. Bu savaş aslında kendi içinde savunmaya dayalı bir savaş bizim için. İran kendini savunuyor," ifadelerini kullandı.
3: Hürmüz Boğazı'ndan geçen Antigua ve Barbuda bayraklı gemi vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a doğru yol alan dökme yük gemisi Umman yakınlarından geçtiği sırada

herhangi bir bilgi verilmedi. Azerbaycan'da devlet okullarında öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin alınan karara tepkiler artıyor. Başbakan Ali Asadov'un 21 Eylül'de imzaladığı 309 sayılı kararla mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesine yeni hükümler eklendi. Yeni düzenlemede öğrencilerin belirlenen okul formasının bütünlüğünü bozan ve genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını kullanmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Kamuoyunda kararın resmi metninde doğrudan başörtüsü ifadesi yer almasa da başörtüsüne yönelik alınan bir karar olduğu ifade ediliyor. İsmini vermeyen Azerbaycanlı bir bürokratın değerlendirmesine göre de düzenleme başörtüsüne yönelik bir uygulama olarak belirtiliyor. ABD'nin güç gösterisi olarak sahneye sürdüğü uçak gemileri, deyim yerinde ise birer birer çatırdamaya başladı. USS Abraham Lincoln gemisinde bir kriz daha yaşandı. ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı uçak gemisinde 8 ABD mürettebatı intihar girişiminde bulundu. Filistinli Esirler Medya Ofisi yaptığı açıklamada Nekep hapishanesinde Gazze'li esirlere yönelik baskın sırasında çok sayıda esirin yaralandığını açıkladı. Ofis, yaralananlar arasında Gazze'li bir doktor esirin de bulunduğunu, söz konusu esirin 3 plastik mermiyle vurulduğunu belirtti. Gazze Barış Kurulu temsilcileri, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yapılan sunumlarda Gazze'de tam bir yeniden inşa sürecinin orta vadede yaklaşık 35,2 milyar dolar, gelecek 10 yılda ise 71,4 milyar dolar tutacağı ifade edildi. İşgal rejimi Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Gazze'nin atık su altyapısını da yok etti. Ancak Siyonist rejim bu saldırılarla kendini de susuz bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma ve Filistin meselesine geniş yer ayırdı. Erdoğan, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulundu ve Gazze'deki duruma ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Konuşmanın ardından Siyonist işgal rejimi sözde Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Katz, Erdoğan'ı kağıttan sultan olarak niteledi ve Erdoğan'ın Hamas'ı desteklediğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik ise Katz ve diğer Siyonist işgal rejimi yetkililerinin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Her sene gerçekleştirilen Hayat Namazla Güzeldir etkinliklerinin bu yılki takvimi belli oldu. Birçok il ve ilçede gerçekleştirilen etkinliklerin final programı için belirlenen takvim, 28 Eylül Pazar günü saat 14 Diyarbakır Kurşunlu Camii yerleşkesi olarak açıklandı. Namaz programlarının genel amaçları, içeriği ve final etkinliği olarak belirlenen Diyarbakır programı hakkında açıklamalarda bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yakup Kaya, bu hafta sonu düzenlenecek olan programa tüm Diyarbakır halkını davet etti. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Seyrantepe Huzur Camii'nde yaklaşık 1,5 aydır su ve kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Cami çevresindeki esnaf ve vatandaşların iddiasına göre müteahhit tarafından yapılan temel kazısı sırasında binanın kanalizasyon hattı zarar gördü. Yaşanan sorun nedeniyle camide su bulunmadığını ve cemaatin abdest almakta güçlük çektiğini belirten esnaf bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu. Imperial College London araştırmacıları, düşük dereceli kronik enflamasyonun kalpte yol açtığı gizli değişiklikleri ortaya koydu. Yapılan geniş çaplı çalışmada 488 binden fazla kişinin kalp taramaları, genetik verileri ve yaşam koşulları incelendi. Bulgulara göre yüksek iltihap, kalp odacıklarının küçülmesi, duvarların kalınlaşması ve her atımda daha az kan pompalanması ile ilişkilendirildi. Bu durumun kalp yetmezliğinin habercisi olabileceği aktarıldı. İltihabı en yüksek seviyede olanların kalp krizi veya felç geçirme riski diğerlerine göre %43 daha fazla çıktı. Araştırma ayrıca yoksulluk, yalnızlık, stres ve uyku sorunları gibi sosyal ve psikolojik faktörlerin de iltihapla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
nitelikli dolandırıcılık soruşturması çerçevesinde zanlıların internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinde

0: üzerinden müştekilerle irtibat kurdukları belirlendi. Şüphelilerin yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle müştekilere sahte uygulamalar yüklettikleri, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak şahıs ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları tespit edildi. Bu kapsamda kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 müştekinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 zanlı hakkında adli işlemlerin sürdüğü, 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
10: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
10: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
11: 0539 499 5086.
10: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
16: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
16: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: بيفك
1: او ابدل حرفا بحرف لم تصح veya bir harfi başka bir harf ile değiştirirse. Mesela genelde şerhlerde demek ki eskiden beri yapılan bir uygulamadır diye özellikle dat harfini za'ya çevirme kısmıyla ilgili örnekler çok sık anlatılır. Yani mesela vele dallinin yerine bir kimse açıkça vele zallin derse bu kimsenin namazı Şafii mezhebine göre geçersiz olacaktır. Çünkü diyor ki ev ebdele harfen bi harfin, bir harfi başka bir harf ile değiştirirse bu kimse Fatiha'nın nazmını bozmuştur ve manasını bozmuştur ve dolayısıyla bu kimsenin kılmış olduğu namaz da geçersiz olacaktır. Çünkü vele dallin manasını biliyoruz zaten. Ya Rabbi bizi nimet verdiğin kullarından eyle, dalalete giren kullarından eyleme. Vele zallin ise bir fiili gündüz vakti yapmak anlamına gelmektedir. Bir fiili vele zallin, yani gündüz vakti herhangi bir şey yapanlardan eyleme şeklinde anlam değiştiğinden dolayı bir kimse vele dalline vele zallin dediği takdirde Fatiha'sı geçersiz olacaktır ve dolayısıyla namazı da Fatiha Şafii mezhebine göre farz olduğundan dolayı namaz da geçersiz olacaktır.
0: Şafii fıkhı.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Bu radyoda Ağabey Hayat var.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı efendim.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu hafta da Cuma muhabbetinde 8 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günü dedik. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gündeyiz kıymetli dostlar. Birbirimize dua etmeyi unutmayalım inşallah. Rabbim Cuma'nın feyzinden, bereketinden hepimizi faydalandırsın inşallah. Evet, Çağrı FM stüdyolarından programı icra ediyoruz kıymetli dostlar. Ortak yayında Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Van'dan Serhat FM, Batman'dan Aks FM ve Adana'dan Vuslat FM olarak ortak yayını yapıyoruz kıymetli dostlar. Evet, bugün yine değerli bir konuğumuz olacak kıymetli dostlar. Evet, malumunuz üzere kıymetli dostlar, 22 Eylül'de içimizi acıtan bir olay oldu ve maalesef Manisa Turgutlu ilçesinde 11 evladımız bir saldırı sonucunda yaralandı kıymetli dostlar. Evet, değerli bir rehber hocamızla inşallah bu konuyu konuşacağız kıymetli dostlar. Bu saldırının sebeplerini konuşacağız kıymetli dostlar. Bu başlık adı altında, okullara yapılan saldırılar başlığı adı altında sizlerin de yorumlarını bekliyoruz kıymetli dostlar. Evet, sadece güvenlik zafiyeti mi var, yoksa gerçekten çocuklarımızı eğitemiyor muyuz? 15 yaşında bir çocuk nasıl da oluyor? Uzun namlulu silahlarla gidip bir okulu, o günahsız çocukları tarayabiliyor. Bunun sebeplerini konuşalım inşallah kıymetli dostlar. Sizler de yorumlarınızı 0552 334 93 70 numarasına gönderebilirsiniz. Evet, dediğimiz gibi kıymetli dostlar, okullarda güvenlik zafiyeti mi sadece var, yoksa gerçek manada biz çocuklarımızı yetiştiremiyor muyuz manevi anlamda? Hani bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir mantığıyla yaklaşırsak belki de bir bırakın bir insana, bir canlıya, bir hayvana bile zarar veremeyiz. Kıymetli dostlar, bu anlamda yorumlarınızı tekrar hatırlatalım, bekliyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü hepimizin evinde çocuklarımız var ve nesil yetiştiriyoruz kıymetli dostlar. Bu saldırının sebeplerini sizlerin de yorumlarınızda bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Günün ayet ve hadisiyle başlayalım. Sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız. Allah-u Teala Enbiya suresinin 35. ayet mealinde

Ve şöyle buyurmaktadır. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında yer alan hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Dünyada rahat yoktur. Evet değerli dostlar, dünyada rahat yoktur. Tabii ki imtihan ediliyoruz. Rahatlık nerede vardır? Ne zaman ki kabre girdik, defterimiz, kitabımız sağ elimizden verildi. O zaman inşallah rahata kavuşuruz.

Değerli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugünkü konumuz okullara yapılan saldırıları konuşacağız kıymetli dostlar ve bunun sebeplerini konuşacağız inşallah. Değerli bir hocamız hattımızda olacaklar. Eğitimci bir hocamız. İnşallah kendisiyle okullara yapılan saldırının sebeplerini konuşacağız. Sizler de kıymetli dostlar 0552 334 9370 numarasından yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Değerli dostlar, güzel bir şiir dinleyelim. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.
1: Ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş. Yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş. Bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde 8 Kardeş Radyo'yla birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümümüzü geride bıraktık ve ikinci bölümümüzde Bir Konu Bir Konuk bölümümüzdeyiz kıymetli dostlar. Bu hafta dedik ki okullarda yaşanan olayları konuşalım. Değerli bir konuğum var şu anda hattımızda. Mehmet Taş İdeal Eğitim Vakfı Gaziantep temsilcisi hocamız şu anda hattımızda. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İbrahim Bey.
0: İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam vaktimizi kullanmak adına hemen başlayalım isterseniz. Malumunuzdur 22 Eylül'de yine istenmeyen, içimizi acıtan bir olay oldu ve Manisa Turgutlu ilçesinde bir okul saldırısı yapıldı ve 15 yaşında bir çocuk bunu yaptı. 11 tane evladımız da yaralandı. Elhamdülillah en sevinci belki de hiçbir kardeşimiz vefat etmedi, ölmedi elhamdülillah diyelim. Şimdi değerli hocam son bir yıl içerisinde şöyle bir göz attım. 2026 yılı içerisinde 4 tane saldırı yapılmış okullara. Ve 57 yaralı, 15 tane de ölü maalesef. Şimdi dedik ki şöyle soralım hocam, değerli hocam. Yani evet, bu okullara yapılan saldırılar altında tabii ki güvenlik zafiyeti mutlaka vardır. Yani bu bir sebeptir ama yani insanlar işte ya okulda güvenlik yoktur, ondan sonra işte polis yok, bekçi yok vesaire vesaire diyorlar ama yani bekçi olsa bile o saldırı yapan kişi zaten bir şekilde zarar verecektir. Yani mutlaka bunun farklı farklı sebepleri vardır hocam. Siz ne dersiniz bu konuda hocam? Değerli hocam buyurun.
1: Evet hocam teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Evet yaşanan bu olaydan dolayı da tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Gerçekten maalesef üzücü bir olay.
0: Evet.
1: Aynı zamanda düşündürücü bir mesele. Bir problem.
0: Değerli hocam yani, başlamadan önce bir uyarıda bulunayım. Değerli hocam eğer telefonla şu anda operörden konuşuyorsanız, normal bir şekilde konuşursanız biz inşallah size tamam. Sesinizi daha iyi duyacağız hocam.
1: Tamam oldu hocam.
0: Buyurun değerli hocam. Buyurunuz.
1: Oldu. Evet dediğim gibi yani bu meseleyi değerlendireceğimiz zaman mesele sadece bir kişinin, bir insanın, bir gencin o an için göstermiş olduğu bir davranış olarak değerlendirmek evet. Olayı basit bir şekilde ele almış olur.
0: Evet, evet.
1: Bu meselenin geçmişi var. O kişinin, o şahsın, o öğrencinin, o insanın, o bireyin muhakkak bir geçmiş bir birikimi vardır.
0: Aynen öyle.
1: Yani bu biriktirdiği bir duygu durumun sonuçta ortaya çıktığı bir sonuçtur bu aslında. Yani son olarak yani eline tüfeği alıp gidip insanları, arkadaşlarını, öğretmenlerini silahla yaralaması aslında bir sebep değil, bir sonuçtur.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sebepleri incelemek lazım. Yani bu sonuç, bu davranışın altında yatan sebepleri, o öğrencinin kişilik karakterini analiz edip değerlendirmek lazım. Bir de meseleyi sadece o öğrenci üzerinden de değerlendirmek doğru değil İbrahim Bey.
0: Evet.
1: Çünkü biz bu tür davranışları, bu tür olayları daha çok Amerika'da çekilen filmlerde görürdük.
0: Maalesef.
1: Ya da Batı'da, maalesef. Avrupa'da görürdük. Ancak maalesef üzücü bir durum şu an kendi ülkemizde görüyoruz. Kendi ülkemizde duyuyoruz, şahit oluyoruz. Bu bizi derinden yaralıyor. Bu bizi maalesef derinden yaralıyor. Halbuki biz ülke olarak inandığımız din, sahip olduğumuz kültür, örf, adet, gelenek, insana değer vermeyi, insana evet. Yani insanı el üstünde tutan bir değer yargısına sahibiz.
0: Evet.
1: Yani bin düşünüp bir hareket eden bir milletiz. Yani ama şimdi şu an gelinen noktada bir kere bile düşünülmeden, yani yaptığı davranışın sonucunun nereye gideceğini düşünmeden öfke kontrolü zayıf insanlar yetişiyor. Burada işte şunu görmemiz lazım. Neden bu olaylar yaşanıyor? Evet. Bu çocuklarımız neden dürtüsel hareket ediyor? Yani otokontrol zayıf. yaptığı davranışın sonucunu düşünmeden neden bu tür davranışlar gösteriyorlar? Bunları irdelemek lazım, incelemek lazım. Eminim ki yani bu konuda uzmanların tespitleri vardır. Yani muhakkak uzmanlar bu konuda ellerinde gerçekçi, real veriler var. Muhakkak var. İşte ancak bu elimizdeki bilgilerin işlenmesi lazım. Evet. Yani sadece az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İbrahim Bey, evet, mesele güvenlik meselesi değil. Evet. Mesele yani her okunan işte girişine bir polis, bir bekçi şu an konulmuş ama buna rağmen yine yaşanıldı. Evet. Bunlar suni çözümlerdir. Bunlar pansuman çözümlerdir. Yani her gün okula giden öğrencinin çantasını arayamazsınız. Yani maalesef, evet. bin öğrencinin olduğu bir okulda çocukların çantasını aradığımızda saatler geçecek, eğitim öğretim başlamayacak.
0: Aynen öyle.
1: Yani, dolayısıyla bu evet gerekli, önemli bir tedbir ama ya, kendi başına yeterli bir tedbir değil. Kendi başına yeterli bir tedbir değil. Peki tedbir ne olmalı? Yani az önce işte tedbir ne olmalı sorusundan önce neden bu tür davranışlar ülkemizde yaşanıyor konuşmamız lazım.
0: Evet, buyurun hocam. İşte bunu zaman, bunu özellikle konuşalım hocam. Buyurun.
1: Evet. İşte ondan sonra tedbirler daha gerçekçi, daha realist tedbirler almış olacağız. Öncelikle İbrahim hocam maalesef az önce de dediğim gibi bizler yani Anadolu toplumu olarak köklü bir kültürümüz, örf adet inancımız var. Yani örnek çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani ev alma komşu al deniliyor. Bakın, evet, bu atasözü bile insana ne kadar değer verdiğimizi, yani komşuluk ilişkilerin bizden ne kadar önemli, değerli olduğunu, evet, işte çok önemli olduğunu gösteriyor. Bakın ev bir maddedir. Ama gelinen noktada maddeye değil de insana, ahlaka değer veren bir toplumken maalesef maddeye değer verir bir hale geldik. Yani öncelikle buradan başlamak lazım diye düşünüyorum. Yani insan çift yönlü bir varlık. Sadece bedenle göz, kulaktan oluşan bir varlık değil. Düşünen, sorgulayan, ondan sonra duygu, seven, öfkelenen, yani duygulara sahip bir varlıktır. Şimdi biz aklı ve duyguları terbiye etmezsek, aklı ve duyguları özellikle insanın yaratıcısıyla terbiye etmezsek, insanın aklı ve kalbi vahiyle buluşturmazsak maalesef bu sonuçları yaşıyoruz.
0: Maalesef.
1: Hani dediğim gibi insanın davranışlarını otur kontrol olmalı. Bakın bizde otur kontrol, biz Müslümanları otur kontrolü sağlayan nedir? İki tane argümanımız var. Bir, ayıptır diyoruz. İki, günahtır diyoruz. Bakın günahtır dediğimizde ne yapıyoruz? Hemen kendimize bir çeki düzen veriyoruz. İki, ayıptır diyoruz. Ayıptır deyince de ne yapıyoruz? Yine kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Bakın ayıptır örf ve adeti temsil eder. Günah ise dini temsil eder. Yani dini yaşantıyı temsil eder. İnsanı bu iki şey kontrol altına alar. Ama gelinen noktada insanlarımız dinden, imandan ve öften, adetten, gelenekten, kültürden uzaklaştırıldı. Yani televizyonlarda izlediğimiz diziler tamamıyla Batı ürününün kültürü.
0: Evet.
1: İşte bu din eksenli, iman eksenli ve kültür eksenli davranışlardan, düşünceden, yaşayıştan uzaklaştığımızda ne oluyor? Geriye kalıyor insan maddesi, insan madde boyuta kalıyor sadece. Bu ise böyle düşünen, böyle bir eğitim sisteminden çıkan insan ürünü de maalesef çok rahat bir şekilde insan öldürebiliyor. Halbuki bizim dinimiz ne diyor? Bir insanı katletmek, bütün insanlığı katletmektir diyor. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekle eş değer görüyor. Önüne alıyor. Diyor, hayır sen bak bir insanı öldürürsen bütün insanlığı öldürmüş gibisin. Bakın bu ayet hemen ne yapıyor bizi? Bize bir çekin düzen verdiriyor. Bir otur kontrol sağlıyor. İkincisi, dediğim gibi hani günah ve ayıp. Günah nereye götürüyor bizi? Hesap vermeye götürüyor. Biz nerede hesap edeceğiz? Öldükten sonra yaşadığımız hayatın, yaptığımız davranışların, sahip olduğumuz ahlaki davranışların hesabını vereceğiz. Ahiret bir mahkeme-i kübra olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Bakın bu inanç, Allah'a inanç, ahirete inanç bizi ne yapıyor? Bizi frenletiyor. Diyor ki sen bu dünyada ebedi değilsin. Bu hayatın sonunda bir ahiret hayatı var. Orası ebedidir. Orada da ya cennet veya cehennem var. Allah'a hesap vereceksin. Dünyadaki yaşantının hesabını vereceksin. Dünyada yaptığın davranışların hesabını vereceksin. Karşılığı ya cennet ya da cehennem olacak. Bakın bu inanç dünyada bizim davranışlarımızı kontrol altına almamızı sağlıyor. İşte maalesef insanlarımız hani dediğim gibi ahiret inancı zayıflatılıyor. Allah korkusu, Allah sevgisi zayıflatılıyor. Onun için öncelikle insanımıza, öğrencimize, gencimize vermemiz gereken sen yaratılmışsın, sen bir kulsun. Kul olduğunun bilincinde ol. Dolayısıyla sen rastgele, kafana göre yaşayamazsın. Yani toplumu düzene koyan, bu toplumu, bu insanları yaratan Allah'ın iradesiyle bir yaşam sürmek zorundasın. Evet, yani bu anlamda hemen arkasından ne geliyor? Bakın ahlak.
0: Evet hocam.
1: İşte bu inanç bize ahlaklı insan, erdemli insanı oluşturuyor. Çünkü hesap vereceğini bilen insan kendini frenliyor. Ben nasıl yaşamam? Kendine bu soru soruyor. Peki ben o zaman nasıl yaşamalıyım? Nasıl davranmalıyım? İnsanız. İçinde yaşadığımız toplumda ister istemez bir diğer insanla sürtüşebiliyoruz. Bir diğer insanla ister istemez bir husumet yaşayabiliyoruz. Fakat yaşadığımız olumsuz davranışları çözüm yöntemi önemli. Ne yapıyor? İnsana değer veren bir anlayış, insanı merkeze alan bir eğitim sisteminden çıkan bir insan ne yapar? Konuşarak meselelerini çözer. Konuşarak meselelerini çözer. Ama dediğim gibi insanı merkeze almayan bir eğitim sistemi çıkan insan ise merkezine aldığı hayır sen bana bu sözü nasıl söyledin deyip aşırı öfkeleniyor ve öfkesini kontrol edemiyor. Ondan sonra işte maalesef geçen hafta yaşanan sonucu yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Hocam dediğim gibi burası irdelenecek, burayı daha derinden incelememiz gerekiyor. Ben peki çocuklar nasıl bu hale geldi? Oraya birkaç değinmek istiyorum. İzniniz
0: buyurun,
1: varsa.
0: Buyurun değerli hocam, buyurun.
1: Şimdi maalesef hocam özellikle teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı,
0: evet,
1: genç çocuklarımızın, gençlerimizin ahlaki yozlaşma yaşamasına sebebiyet vermekte. Yani sosyal medyadaki o videolar, yani hem
0: oyunlar özellikle hocam, özellikle aynen, bu silah oyunları gerçekten aynen tetikliyor hocam.
1: Aynen. Aynen. Dediğiniz gibi bunlar da tetikliyor. İşte dedik ya bunlar bilinçli bir şekilde gençlerimizi bozmaya yönelik faaliyetler. Şimdi hatırlarsanız bu akıllı telefon ya da YouTube, sosyal medya çıktığında videolar uzun süreliydi. Yarım saatti, yarım saat civarında videolar yayınlanırdı.
0: Evet.
1: Sonra bakın sonra 20 dakikaya düştü. Sonra 10 dakikaya düştü. Sonra 5 dakikaya düştü. Sonra 2-3 dakikaya düştü. Şu an 20-30 saniyelik videolar var ve insanlar onları bile izleyemez hale geldi.
0: Evet.
1: Yani tahammül sınırını, yani insanlar tahammül edemiyor. Böyle 3-5 dakika, 10 dakikalık bir video izleyemeyecek.
0: Evet, evet,
1: bir
0: evet.
1: beyin yani beynin işleyişine müdahale ettiler bu sosyal medyadaki videolarla, TikTok'larla vesaire. Yani beynin işleyişine etki ediyorlar. Yani 20-30 saniyelik videoları izleyemez, tahammül edemez hale geldik. Şimdi insanların tahammül sınırı düşünce yaşanan ikili ilişkilerde yaşanan problemlere tahammül edemez insan profili ortaya çıktı. Anı artı işte dediğim gibi öfke kontrolü, o az önce sizin de bahsettiğiniz oyunlarla insanlar öfkelerini kontrol edemez insanlar ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Maalesef dürtü bozukluğu işte yaşayan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bakın psikiyatride artık teknoloji bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı bir hastalık olarak nitelendirildi.
0: Aynen öyle hocam, evet.
1: Şimdi artık literatüre girdi. Yani sadece senin kullandığın toplumdaki insanların kullandığı bir kelime değil. Hastalık psikiyatride, hastalık literatüründe hastalık şeyine girdi. Şimdi şunu ifade edeyim İbrahim Bey.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi eroin bağımlılığı, yani bir insan eroin kullandığında, uyuşturucu madde kullandığında beynin uyarıldığı nokta ile maalesef teknoloji bağımlısı olan, sosyal medya bağımlısı olan insanın beyninin uyarıldığı nokta aynı nokta. Bakın burası düşündürücü, önemli bir nokta.
0: Evet.
1: Yani uyuşturucu kullanan bir insanın beyninin uyarıldığı nokta ile teknoloji bağımlısı bir bireyin beyninin uyarıldığı nokta aynı.
0: Evet.
1: Şimdi toplumda diyelim ki iki insan oturdu ya filan çocuk eroin bağımlısı. Bizi ne kadar üzer değil mi?
0: Evet.
1: Bizi ne kadar korkutur eroin bağımlısı. Bu adam eroin kullanıyor. Yani ne yapacak belli olmaz. Onun yanından çekilin. Anında sizi bıçaklayabilir. Size zarar verebilir. Değil mi? Evet. Çünkü eroin bağımlısı bir insan beyin kontrolü, yani düşünce kontrolü yoktur. Yani nerede nasıl davranacağını bilemez. Bakın aynısı teknoloji bağımlısı için de geçerli. Teknoloji bağımlısı bir çocuktan da aynı derecede belki de korkmamız gerekiyor. O duruma geldik. İşte çocuklarımızın okullarda bu şiddet içerikli davranışları bu teknoloji bağımlılığının sonucudur.
0: Evet.
1: Onun için ne yapıp edip bir şekilde yetkililer bu teknoloji bağımlılığının önüne geçebilecek tedbirler almak zorundalar.
0: Evet.
1: Yani sadece özür diliyorum. Okullarda işte çocuklar teknoloji bağımlılığı iyi değildir, kullanmayın şeklinde verilen seminerler yeterli değil. Yeterli değil. Evet verilmeli. Bu tür eğitimler de verilmeli. Ama çocuklar dinliyor, akşam eline telefonu alıyor. Ondan sonra evde baba eline telefonu alıyor, anne telefonu alıyor. Herkes bir köşede, kimse kimseden habersiz ve saatlerce, bakın sonsuz. Yani bir YouTube'a giriyorsunuz, bir Facebook'a giriyorsunuz. Habire iki hareket, elinle parmağınla ekranı kaydırıyorsun. İki hareket, alttan yukarıya doğru iki. Bakın beyin çok basit bir hareketle monotonlaştırılıyor. Böyle şimdi saatlerini veriyor. 10 dakika gireceğim diyor. 2 saat çıkamıyor işin içinden. Saatlerini ve göz, kulak, beyin, bütün her şey o telefonda video izle, kaydır. Ne oluyor? Çocuğu o eğitiyor. Biz artık anne baba olarak, öğretmenler olarak, toplum olarak, kültür olarak biz çocuklarımızı eğitmiyoruz. Çocuklarımızı telefon eğitiyor, teknoloji eğitiyor ya da işte telefonun içerisindeki o videolar eğitiyor.
0: Maalesef.
1: Maalesef. Maalesef. İşte bunları düşünmemiz lazım. Bunları konuşmak lazım. Bunların önüne geçecek tedbirler almamız lazım.
0: İnşallah değerli hocam. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Yani evet. Ben az önce söylediğiniz bilgiyi ilk defa öğrendim hocam. İşte eroin kullanan bir insanın beyin hücrelerinin nasıl ölüyorsa, şey yapıyorsa aynı şekilde evet. Sosyal medyada takılan bir insan o şekilde aynı şeyi işlevi görüyor. Değil mi hocam? Ben öyle anladım.
1: Aynen.
0: Değil mi hocam?
1: Aynen. Doğrudur. Evet. Bu farazi bir bilgi değil.
0: Yani gerçekten korkunç bir şey hocam.
1: Bilgide. Evet. Korkunç bir şey.
0: Evet.
1: Hani az önce dedim ya eroin bağımlısı bir insandan yanına oturduğumuzda ondan korkarsınız değil mi? Çekiniriz
0: evet.
1: Biz.
0: Evet.
1: İşte şu an teknoloji bağımlısı bir çocuğun da yanımızda oturup korkmamız gerekiyor artık. İşte
0: evet.
1: Sonuç.
0: Evet. Evet.
1: Sonuç. Maalesef.
0: Hocam hepimizin evinde bu tehlike var maalesef.
1: Evet.
0: Rabbim yardımcımız olsun. Tabii ki en başta eğitim diyoruz. Ben yıllar önce bir hocamın sohbetinde dinlemiştim. İşte her okulun kapısına bir asker ya da bir polis dikeceğimize her evet. çocuğumuzun kalbine bir asker dikersek bu sorun çözülür tabii. diye söylemişti. Hakikaten aynen. de yıllar önce söylemişti aklımda halen. Gerçekten evet. öyle hocam. Yani çocuklarımızı gerçekten bu manada kalbinde bir asker, Allah-u Teala'nın korkusu, işte kesinlikle. Efendimiz Aleyhisselam'ın o sünneti olursa bu çocuk hiçbir şeye evet. zarar vermez. Bırakın yani insana evet. zarar vermeyi, bir karıncaya zarar vermez hocam.
1: Kesinlikle. Evet. Çünkü hesap vereceğim. Diyor ki aynen. ben hayatın hesabını vereceğim.
0: Aynen öyle hocam. Evet. Değerli hocam aynen. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten istifade ettik. Ben öyle umuyorum ki tüm kardeşlerimiz de istifade ettiler. İnşallah evet. Eğitim sistemini, okullardaki eğitimi de konuşmaya devam edeceğiz. Farklı hocalarımızla katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Görüşmek dileğiyle inşallah.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
1: Sağ olun. Siz de sağ olun. Allah'a emanet olun.
0: Evet değerli dostlar, İdeal Eğitim Vakfı Gaziantep temsilcisi Mehmet Taş hocamızla okullara yapılan saldırıları, sebeplerini ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Hocamızın tavsiyelerini dinledik. Gerçekten benim yani hani böyle şaşırmama neden olan bir kelimesi de hocamızın az önce ifade ettiği, tekrar etmek istiyorum. Yani uyuşturucu kullanan bir bireyin nasıl ki böyle saldırganlaşacağını düşünüyorsak, aynı şekilde sosyal medyada, sürekli sosyal medyada takılan bir çocuk da aynı tepkileri gösterebiliyormuş. Hocamız da az önce bunu bilimsel olarak da ispatlanmış söyledi. Hakikaten de çok şaşırdım. Bu anlamda hepimizin şu dakikadan itibaren çocuklarına biraz daha dikkat etmesi lazım. Yani günde yarım saat tam fazla aslında çocuklarımıza telefon vermememiz lazım. Ama maalesef işte hepimiz, yani kendim dahil, kendimi de içine katıyorum. Hepimiz maalesef işte çocuk sussun, işte anne mutfağa gidiyor ya çocuk işte sussun diye ekranı açıyor, çocuk da kaydırıyor böyle. Maalesef bu şeylere gelmemiz lazım kıymetli dostlar. Bunu bir an önce hepimiz evimizde çözmemiz lazım kıymetli dostlar. Bunların sonuçları ta okul saldırılarına kadar gidiyor kıymetli dostlar. Zira çocukların o silahlarla sabaha kadar, yani çocuk sabaha kadar o oyunu oynuyor. Yani o oyunda, hayal dünyasında binlerce insan öldürüyor. O oyun artık ona yetmiyor. Onun gerçeğini bir sefer istiyor. Babasının evinde işte pompalı silah varsa alıp gidip ne yapıyor? Okulu tarayabiliyor kıymetli dostlar. Gerçekten korkunç bir şey. Allah-u Teala çocuklarımızı salihlerden eylesin. Bir anne baba için belki en zor şeylerden birisidir kıymetli dostlar. Yani düşünsenize bir baba, yani bunun farkında değildir. İşte benim çocuğum maşallah yetişmiş, gençtir falan diyor. Ama farkında değildir. O oyunları oynadığını belki de bilmiyor. Ama bilmemek şey değil. Takip etmek lazım kıymetli dostlar. Çünkü çocuklarımızı mutlaka takip etmemiz lazım. Allah-u Teala bir daha böyle acı günleri, olayları bize göstermesin diyelim. Ve kıymetli dostlar bakalım siz bu konuda bizlere neler yazmışsınız? Hep birlikte okuyalım yorumlarınızı.

Evet değerli dostlar, bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Yorumlarınıza geçiyoruz. Evet, yorumlarınızı saat 10.50 geçeye kadar 0552 334 9370 numarasına gönderebilirsiniz. Fatma kardeşimiz yazmışlar. Okullara yapılan saldırıları ve şiddet olaylarını önlemek için çocuklarımızı duygusal olarak güçlü, empati yeteneği gelişmiş, dijital dünyada güvenli kalabilen ve sorun çözme becerisi yüksek bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu tür trajedilerin önüne geçmek sadece fiziksel güvenlik önlemleriyle değil, çocukların erken yaşta ruhsal gelişimlerini ve sosyal bağlarını doğru inşa etmekle mümkündür. İshak Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin. 7 yaşına, özür diliyorum, 10 yaşına geldiklerinde gerekirse vurarak alıştırın ve yataklarını ayırın. En hayırlı mirasın güzel ahlak olduğunu söylemiş. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır, buyurmuştur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine Çelik kardeşimiz yazmışlar.

Evet, Medine Çelik kardeşimiz demiş ki silahlar can alabilir ama eğitim ve fikirler asla yok edilemez. Saldırıların yıkıcı gücüne karşı bilginin ve okulun kalıcılığını savunur.

Nehir Çelik kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Biz bu insanlara yetişemiyoruz. Yetişemedik. Onlara güvenin kaynağının iman olduğundan bahsedemedik. İman ile güvenin aynı kökten geldiğini, eğer iman varsa güvenin zaten olması gerektiğini öğretemedik. Onlara en güzel örnek olan Muhammedül Emin'i tam olarak anlatamadık. Bir insana kıymanın bütün insanlığa kıymak gibi bir ağır bir hakikat olduğunu öğretemedik. Biz bir zerrenin bile hesabının sorulacağı bir mahkemeden bahsedemedik. Camileri gençlerin buluşma mekanı yapamadık. Muhabbet mekanları yapamadık. Fakir bıraktık, manen tertemiz iman ve ahlak gıdalarından mahrum bıraktık demeleri gerekmez miydi yetkili birilerine? Evet, kardeşimiz çok doğru demiş. Allah razı olsun. Her bir okula bir polis görevlendirmesini bırakın. Her bir gencin başına bir polis görevlendirseniz bu gençlerin kalbine Allah korkusunu ve ahlak eğitimini vermedikten sonra hiçbir olumsuzluğun önüne geçemezsiniz. Evet, Nehir Çelik kardeşimiz yazmışlar. Rabbim razı olsun. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, okullar bu ülkenin bilgi verme yeri ise camilerde bu ülkenin ahlak veren yeri olmalıdır. Okullar bu ülkenin bilge kişisini yetiştirme görevinde ise camiler de bu ülkenin erdemli kişi yetiştirme görevinde olmalıdır. Okullar bilim insanı yetiştirsin, evet, ama camiler de gönül insanı yetiştirsin. Büşra kardeşimiz yazmışlar. Dinimiz İslam ise insan hayatına büyük değer verir. Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına haksız yere kıymanın ne kadar büyük bir kötülük olduğunu bildirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de insanlara merhameti, adaleti ve güzel ahlakı öğütlemiştir. Bu nedenle bize düşen şiddeti normalleştirmemek, öfkeyi düşmanlığa dönüştürmemek ve çocuklarımızı sevgi, merhamet, sabır ve adalet duygusuyla yetiştirmektir.

Abdülhalim kardeşimiz yazmışlar. Cumalar, hayırlı cumalar demişler. Okullar çocukların sadece bilgi aldığı değil, hayallerini ve geleceklerini güvenle inşa ettiği kutsal yuvalardır. Bu yuvaları korumak insanlığın geleceğini korumaktır.

Berivan Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Son günlerde meydana gelen okul saldırıları gitgide artıyor. Rabbim tüm çocuklarımızı korusun, tüm Müslüman kardeşlerimizi korusun inşallah. İdris Çiçek kardeşimiz yazmışlar. İslam'da nesil yetiştirmek sadece çocuk doğurmak değil, iman, ahlak, ibadet ve sorumluluk bilinciyle donanmış hayırlı bir nesil bırakmaktır.

Evet değerli dostlar, 8 Kardeş Radyo ile birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümümüzdeyiz. Birazdan kura çekeceğiz ve kura neticesinde iki kardeşimize sürpriz hediyelerimiz olacak kıymetli dostlar. Rabia kardeşim bizlere ulaşmışlar. Çocuklarımı her türlü kötü halaktan, her türlü kötülükleri anlatıp çocuklarımızı onlara merhamet ve sevgiyi öğretmemiz lazım diye yazmışlar Rabia kardeşimiz. Bazı ailelerde çocukların sadece fiziki ihtiyaçlarını iyi karşılamakla markalı elbiseler giydirip cebine bol harçlık vermekle, özel okullarda, kurslarda göndermekle onlara karşı görevlerini yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki olayın bir de manevi boyutu ve hiçbir manevi boyutu var. Hiçbir çocuk Allah huzurunda neden beni iyi bir iş sahibi yapmadınız diye anne babasından hesap sormayacak. Ama onlar neden benim imanımı kurtarmadınız, neden benim ihtiyaç duyduğum inanç ve ibadetleri küçük yaşlardan itibaren bana öğretmenizi de beni sokağın, kötü alışkanlıkların ve televizyonun, internetin pis ellerine bıraktınız diye hesap soracaktır.

Cep telefonu uygulamanız çok iyi olmuş. Bunu Android için yapabilmeniz için Çanakkale'de yapıyorlar. Maalesef evlerde yapılan televizyon, internet vesaire oluşumlar çocukları kötü etkilemekte. Her çocuğun elinde bir telefon, tablet var. Ve maalesef çocuklar vahşileşiyor. Bunun için çocuklarımızı ahlakla, imanla, ibadetle yetiştirmemiz diye yazmışlar Cuma Sancar kardeşimiz.

İclal Akbaş kardeşimiz yazmışlar. Her bir okula bir polis görevlendirmesini bırakın. Her bir gencin başına bir polis görevlendirseniz bu gençlerin kalbine Allah korkusunu ve ahlak eğitimi vermedikten sonra hiçbir olumsuzluğun önüne geçemezsin.

Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar abi. Hacire Burak kardeşimiz yazmışlar. Rabbim çocuklarımızı kötü insanların şerrinden korusun, iyi insanlarla karşılaştırsın. Onların içine önce vicdan merhameti, sevgi, saygı vermeliyiz. İyi bir birey olmaları için. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Eğitim çocukların hayatındaki en güvenli alanlardan biri olmalı. Bu yüzden konu hem hukuki hem de insani açıdan son derece kritik. Eğer bu konuyu bir araştırma, ödev, makale ya da sunum için hazırlıyorsanız şu üç ana başlık üzerinden derinleştirmek çok etkili bir yapım sunar. Mazlum Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Toplumsal çürümeye yol açan hususların başında adaletsizlik ve zulüm gelmektir. Yüce Allah Nisa suresinde Allah insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder buyurarak adaleti emretmiştir. Kutsi bir hadiste ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin diyerek zulmün her türlüsünü yasaklamıştır Allah-u Teala. Değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak bakalım kardeşlerimiz varsa onları da kuraya

Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz ve kura çekeceğiz. Kuramız için bakalım kaç kardeşimiz mesaj atmış. Evet, 62 kardeşimiz mesaj atmış bizlere. Özür diliyorum, 63 kardeşimiz. Evet, Amine kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz 1 ile 63 arası bir sayı rica edelim. Buyurunuz.

Amine kardeşim 1 ile 63 arası sayı bekliyoruz. 50 sayısı geldi. 50 rakamını gönder. Bir rakam daha alalım. Buyurunuz. Bir rakam daha alalım. 36 rakamı geldi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Birazdan açıklıyoruz.

Evet kıymetli dostlar, 50 rakamında Berivan Yıldız kardeşimiz var, tebrik ediyoruz. 36 rakamında ise Arzu kardeşimiz var, onu da tebrik ediyoruz. Evet, Berivan Yıldız ve Arzu kardeşimiz programdan sonra lütfen bizlere açık adreslerini yazsınlar. WhatsApp üzerinden adreslerini yazsınlar. İnşallah hediyelerini kendilerine ulaştıralım. Evet, bugüne kadar değerli dostlar, şu ana kadar hiçbir hediye bırakmadık. Yani doğrusu şimdiye kadar bizden hediye kazanan kardeşlerimiz, ufak gecikmeler de olsa mutlaka ulaştırdık. Herhangi bir şekilde hediyesi ulaşmayan kardeşimiz varsa lütfen bizlere yazsınlar. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onlara dua etmeyi ve elimizden geldiğince elimizdeki imkanlarla onlara yardım etmeyi unutmayalım inşallah. Rabbim çocuklarımızı salihlerden eylesin, büyüklerimizi el aya düşürmesin. Ve bu cuma günü hürmetine Rabbim yapacağınız tüm duaları dergahında kabul eylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camiler...

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in kadınlara fazla fazla mehir vermeyi yasaklaması ve bir kadının itirazı üzerine bu yasağı iptal etmesi. Mesruk anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh minbere çıktı ve "Ey insanlar, bundan böyle 400 dirhemden fazla mehir veren birini duymayayım." Resulullah aleyhissalatu vesselam ile sahabileri 400 veya 400'den daha az mehir verirlerdi. Eğer fazla mehir vermekte takva ve fazilet yönü olsaydı, hiç şüphesiz bu hususta da onlara yetişemezdiniz dedi ve minberden indi. Hazreti Ömer'in bu konuşmasını duyan Kureyş kabilesinden bir kadın, onun bu sözlerine karşı çıkarak, "Ey müminlerin emiri, sen erkeklerin kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermelerini yasaklamışsın, doğru mu?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet" dedi. Kadın, "Sen Allah'ın kitabında eğer bir zevceyi bırakıp da başka bir zevce almak isterseniz, öbürüne yükler ağırlığınca mehir vermiş olsanız bile, içinden o verdiğiniz mehirden bir şey almayın" buyurduğunu duymadın mı?" dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadının bu itirazı üzerine, "Allah'ım, beni bağışlamanı diliyorum. Herkes dini Ömer'den daha iyi biliyor" dedikten sonra geri döndü ve tekrar minbere çıktı. "Ey cemaat, sizlere kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermeyi yasaklamıştım. Şu andan itibaren bu kararımın doğru olmadığını fark ettim. Artık isteyen istediği kadar mehir verebilir" dedi. Hazreti Ali'nin bir adama yeme içme adabı konusundaki nasihati. İbni Abed anlatıyor. Hazreti Ali bana şöyle demişti. "Ya İbni Abed, yemeğin hakkı nedir biliyor musun?" "Nedir?" diye sorunca, "Bismillah, Allah'ım bize verdiğin bu rızıkları bereketlendir diyeceksin" dedi. Sonra şu soruyu sordu. "Peki yemeğin şükrü nasıl olur, nasıldır?" dedim. "Bizi yediren ve içiren Allah'a şükürler olsun" diyeceksin dedi. Ala İbnül Hadrami'nin imanından gelen cesareti. Sehm bin Mincab anlatıyor. Ala İbnül Hadrami ile bir savaşa katılmıştır. Dair'in yani Bahreyn sahilinde bir yer denen yere kadar yürüdük. Düşmanla aramızda deniz vardı. Ala İbnül Hadrami ellerini açtı ve şöyle dua etti. "Ey her şeyi bilen alim, ey cezalandırmaya kadir olduğu halde hemen ceza vermeyip mühlet veren halim. Ey her

şeyden yüce olan Ali, ey büyüklüğü ufuklarımızı aşan azim, bizler senin kulların ve bendeleriniz. Senin uğrunda düşmanla çarpışıyoruz. Allah'ım bizi onlara ulaştıracak bir yol göster. Sonra atlarımızı denize sürmemizi emretti ve biz denize daldık. Su atlarımızın eyerlerine bile çıkmıyordu. Nihayet karaya çıkıp düşmanla karşı karşıya geldik. Huzeyfe'nin rükû ve secdeyi tam yapmayan bir zata namazı öğretmesi. Zeyd bin Vehb anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh mescide girdi, içeride biri namaz kılıyor fakat rükûyu ve secdeyi tam yapmıyordu. Adam namazını bitirince Huzeyfe kaç senedir böyle namaz kılıyorsun diye sordu. 40 senedir dedi. Huzeyfe 40 seneden beri kıla geldiğin o namazlar tam olmamış. Eğer bu şekilde namaz kılarak ölürsen Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın getirdiği din üzere ölmezsin dedi. Bu şahsa nasıl namaz kılacağını öğreterek kişi namazını hafif tutabilir. Yani çabuk kılabilir. Ama rükûsunu ve secdesini tam yapmak kayıt ve şartıyla dedi. Abdurrahman bin Avf'ın duası. Ebu'l-Heyyac el-Esedi anlatır. Kabe'yi tavaf ederken gözüme bir adam ilişti. Adam sürekli şu duayı yapıyordu. Allah'ım beni nefsimin cimriliğinden muhafaza et. Neden hep bu duayı yaptığını sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Eğer nefsimin cimrilik ve açgözlülüğünden korunmuş olsam ne hırsızlık yaparım, ne zina ederim, ne de başka bir fenalık işlerim. Öyle değil mi? Bir de öğrendim ki o adam Abdurrahman bin Avf imiş. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM. Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret sırasında bir demet tedbir. Medine'ye hicret edebilen herkes hicret etmişti. Geride Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali, bir de hapsedilen ve imkansızlıklar sebebiyle hicret edemeyen bazı insanlar kalmıştı. Hazreti Ebubekir iki dişi deve satın alıp bunları beslemeye başladı. Onları güçlü ve kuvvetli yapmak istiyordu. Çünkü bunlarla hicret yolculuğuna çıkmayı düşünüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir cesaret, sadakat ve fedakarlıkla Yüce Allah'tan hicret için izin bekliyordu. Bu sırada müşrikler onu öldürmek için plan kurdular. Hazreti Cebrail, peygamberimize suikast yapılacağını gelip söyledi ve hicret izninin çıktığını bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'i yanına alarak yola çıktı. Allah'a tevekkül etmekle beraber ellerinden gelen bütün tedbirleri de almayı ihmal etmediler. Yolları çok iyi bilen ve kılavuzlukta usta olan Abdullah bin Uraykıt adlı bir adamı ücretle tuttular. İki deveyi de kendisine teslim ettiler ve bunları istediğimiz yere, istediğimiz saatte getireceksin dediler. İki arkadaş Sevr Dağı'na doğru yöneldi. Burası Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde bulunuyordu. Halbuki Medine tam aksi istikamette, yani Mekke'nin kuzeyinde Suriye yolunda bulunuyordu. Kendilerini öldürmek isteyen müşriklerin Medine yolunda onları arayacaklarını biliyorlardı. Böylece Sevr mağarasına sığınıp zaman kazanmak istiyorlardı. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah çok akıllı ve zeki bir gençti. O bütün gününü Mekkeliler arasında geçirir ve planlarını öğrenmeye çalışırdı. Gece de topladığı bilgileri Peygamberimize aktarırdı. Hazreti Ebubekir'in serbest bıraktığı kölesi Amir bin Fuheyre de hiç çaktırmadan çobanlık işine devam ediyor ve Abdullah'ın ayak izlerini siliyordu. Aynı zamanda öğrendiği bilgileri de onlara aktarıyor, taze keçi sütü de ikram ediyordu. Mekke müşrikleri bir türlü onları bulamıyorlardı, deliye dönmüşlerdi. Onları diri veya ölü yakalayanlara 100 deve vermeyi kararlaştırdılar. En sonunda iki iz sürücüyü çağırdılar ve ayak izlerini takip ederek Sevr mağarasına kadar vardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün tedbirleri almış, elinden gelen her şeyi yapmıştı. Artık yakalanmamaları için bir mucize olmalıydı. Nihayet mağaranın ağzında bir örümcek ağı oluştu. Güvercinler yuva yaptı. Müşriklerden biri "Gelin mağaranın içine bakalım." dedi. Fakat Ümeyye bin Halef "Burada ne bulacaksın? Boş ver. Buradaki örümcek ağı Muhammed'in doğumundan önce bile vardı." şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine hepsi geri döndü. Müşriklerin bütün arama taramaları 3 günde iflas etti. Ortalık yatışınca daha önce kararlaştırıldığı gibi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah, Abdullah bin Uraykıt ile kendisine verilen iki dişi deveyi alıp 3. gece Sevr mağarasına getirdi. Bu şekilde dünya tarihini değiştirecek büyük hicret başlamış oldu. Ders ve ibretler. Önce tedbir almalı, sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korunduğu halde tedbiri elden bırakmamış, bize örnek olmuştur. Her zaman güveneceğimiz dostlarımız ve arkadaşlarımız olmalıdır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM. Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
18: Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhissalatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok, bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok, bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır, sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım, nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren, sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. ya Bedi. Hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın.

0: ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
1: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yaratıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle.

bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü,
şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları bulundu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا ربي bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

0: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle. Amin.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM. Güzel şehrin farklı radyosu. Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
11: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Ekut

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Arkadaşlarına danışan peygamber. Tarihler hicretin ikinci yılını gösteriyordu. Mekke'nin müşrikler çok büyük bir kervan yola çıkarmışlardı. Bu kervanda hemen hemen her Mekke'nin hissesi olduğu gibi Müslümanların Mekke'de geride bıraktığı malları da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 305 sahabesiyle kervanın önünü kesmek için yola çıktı. Kervanın reisi Ebu Süfyan, peygamberimizin ordusuyla kendisini takip ettiğini fark edince kervanın yolunu değiştirdi. Hemen Mekke'ye haber göndererek mallarını kurtarmaları için asker göndermelerini istedi. Mekke'nin ileri gelenleri kısa bir zamanda 950 asker toplayarak yola çıktılar. Ebu Süfyan, kervanın Müslümanların artık ulaşamayacağı uzaklığa ulaştırınca Mekkelilere haber yolladı. Dönmelerini istedi. Ancak Ebu Cehil dönmek niyetinde değildi. Gücünü bütün Araplara göstermek ve Müslümanlara gözdağı vermek istiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin büyük bir kuvvetle üzerlerine geldiğini haber alınca ashabıyla istişare etti. İstişare sünnettir. Bir konuda danışmaya istişare denir. Bir işe karar vermeden önce başka insanların görüş ve önerilerini alıp onlara danışmak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Arkadaşlarıyla istişarede bulundu. Peygamberimiz, "Ey ashabım, Yüce Allah iki taifeden birisini bana vaat etti. Ya kervan ya Kureyş ordusu. Kureyş ordusu Mekke'den çıkmış, size doğru geliyor. Ne dersiniz? Size kervan mı yoksa Kureyş ordusu mu daha iyidir?" Sa'd bin Muaz, "Ya Resulallah, biz sana iman etmiş, seni dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin söz vermişiz. Ya Resulallah, sen istediğini yap. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize şu denizi gösterip dalsan, seninle birlikte biz de dalarız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz." Sa'd bin Muaz, bütün sahabeler adına konuşmuştu. Onun bu sözleri peygamberimizi sevindirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ordusuyla birlikte Bedir'e gelince, karargah olarak nereyi seçmeleri konusunda arkadaşlarına danıştı, onlarla istişare yaptı. Hubab bin Münzir görüşünü dile getirdi. "Ya Resulallah, ben buralardaki su kuyularını iyi bilirim. Burası konak yeri olmaya elverişli değildir. Kureyşlilere en yakın olan bir suyun başına gidelim ve orada konaklayalım. Başında konakladığımız suyun gerisindeki bütün kuyuları kapatalım. Bir havuz yapalım ve içini su ile dolduralım. Böylece onlar susuz kalırlar. Biz suyumuzu rahatça içeriz." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hubab'ın görüşünü beğendi ve dediğini yapmak için hemen harekete geçti. Ardından Bedir'de zafer de Müslümanların oldu. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğu halde arkadaşlarına danışarak iş yapmıştır. Bir işi yapmadan önce bu iş konusunda tecrübeli kişilerle danışmak gereklidir. Danışarak iş yaparsak hem başarılı oluruz hem de danıştığımız insanlara değer verdiğimizi göstermiş oluruz.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ebubekir'in konuklarına yemek ikram etmesi. Abdurrahman bin Ebubekir anlatıyor. Bir akşam üzereydi. Bize misafirler gelmişti. Babam Allah Resulü ile konuşmak üzere dışarı çıkarken bana "Ebu Abdurrahman, misafirlerimize ikramda bulun" diye tembih etti. Akşam olunca yemeği getirdik. Ancak misafirler yemediler. Biz ailenin reisi gelmeden ağzımıza bir lokma almayız dediler. Onlara babam asabidir, bu konuda titizdir. Eğer yemezseniz bana kızar dedim. Yine de ısrar ettiler ve hayır, yemeyiz dediler. Sonunda babam geldi. Hiç kimse yemeye başlamamıştı. Misafirleri doyurdunuz mu diye sordu. Hane halkı hayır, henüz doyurmadık dedi. Ben Abdurrahman'a söylememiş miydim dedi. Bunu duyunca oradan uzaklaştım. Babam Ebu Abdurrahman diye beni çağırıyordu. Yanına gitmedim. Ey beceriksiz adam, yemin ediyorum sesimi duyuyorsun, derhal yanıma gel dedi. Sonunda gittim ve durumu anlattım. Vallahi benim bir suçum yok. İşte misafirlerin burada. Onlara da sorabilirsin. Yemeklerini getirdim ancak sen gelinceye kadar yemekten kaçındılar. Bu kez babam misafirlere dönerek, neden ikram edilen yemeği kabul etmiyorsunuz? Vallahi bu gece ben de yemek yemeyeceğim dedi. Misafirler de vallahi sen yemezsen biz de yemeyiz dediler. Babam, bu gece kadar kötü bir gece yaşamadım. Yazıklar olsun size. Niçin ikram edilen yemeği yemiyorsunuz dedi. Abdurrahman der ki, babam sonra şöyle dedi. İlk ettiğim yemin şeytanın sevkiyle oldu. Yemeği getirin. Yemeği getirildi. Babam besmele çekti ve yemekten yedi. Misafirler de onunla birlikte yediler. Sabah olduğunda babam doğruca Allah Resulüne gitti. Dedi ki, ya Resulallah, onlar sözünde durdu ancak ben yeminimi bozdum. Allah Resulü, hayır hayır, sen onların en iyi ve hayırlı olanısın buyurdu. Babamın o yemini için kefaret verdiğini de duymadım. Hazreti Ömer'in mal dağıtımında ayrıcalık isteyen akrabalarının taleplerine karşı cevabı. Eslem anlatıyor. Adi oğulları Hazreti Ömer'e gelerek şöyle dediler. Sen Allah Resulü'nün veya Ebu Bekir'in halifesisin. Ebu Bekir ise Allah Resulü'nün halifesidir. Bu böyledir. Kendini de diğer insanları mevkilerine göre sıraladığın gibi sıraya yazsan olmaz mı? Hazreti Ömer celallendi ve Adi oğullarına bakın hele. Siz benim sırtımdan geçinmek ve kendi menfaatiniz için benim tüm iyiliklerimi yok etmek mi istiyorsunuz? Hayır, dediğinizi asla yapamam. Sıralamada en sona yazılmış dahi olsanız, sizin önceliğiniz yoktur benim yanımda. Sıranız gelince payınıza düşeni alırsınız. Benden önceki iki kişi, yani Allah Resulü ve Ebu Bekir nasıl bir yol takip etmişse, benim de o yolu takip etmem gerekir. Eğer ben onlara muhalefet edersem, bana da başkaları muhalefet eder. Vallahi bizler hem dünyevi hem de uhrevi mertebelere onun sünnetini izlemekle ulaşabiliriz. Bizim en yüksek olanımız, en şereflimiz Allah Resulüdür. Onun ehli beyti de Arapların en şereflisidir. Derecesine göre ona yakın olanlar onun şerefinden nasiplenirler. Zira Araplar Allah Resulü ile şerefe erdiler. Belki bazılarımız onun nesebiyle çok eski atalarda birleşebilir. Bizim nesebimizle onun nesebi arasında birkaç nesil olabilir. Hatta Hazreti Adem'e kadar soyumuz sadece birkaç babada ayrılır. Buna rağmen vallahi kıyamet gününde Arap olmayanlar salih amellerle dolu, Araplar da eli boş huzuru ilahiye varsa o Arap olmayanlar Allah Resulüne Araplardan daha yakın olur. Hiçbiriniz akrabalığa güvenmesin. Hepiniz Allah'ın emirlerine uymaya bakın. Çünkü ameliniz eksik ve kusurlu ise soyunuz, sopunuz hiçbir zaman işinize yaramayacaktır dedi. Avf bin Malik'in peygamberimizle şakalaşması. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Tebük savaşında Resulullah'ın yanına gittim. Resulullah deriden yapılmış küçük bir çadırın içindeydi. Selam verdim, selamımı aldı ve içeri gir buyurdu. Çadır küçük olduğu için ya Resulallah bütün bedenimle mi gireyim dedim. Bütün bedeninle gir buyurdu. Ben de girdim. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş.
1: harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
13: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
14: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
15: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
14: Telefon 0412 236 36 çift 0, 0543 158 31 34.
16: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
17: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
18: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
19: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
20: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Çağrı Efendim. Stoys. Reklam.
23: Kardeş Radyolar ortak yayınında.
24: Biter, başlar, kalkar duaya eller.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Bir İstek Vakti programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti hepimizin üzerine olsun. Tarihlerimiz 25 Eylül Cuma. Takvim yapraklarımıza bakalım. Bugün neler paylaşılmış bizlerle? Günün ayeti kerimesi Müminin suresinden şöyle buyuruyor Rabbimiz. O zaman sura üflendiğinde kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Günün hadisi şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsan kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe bir yere gidemez. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede geçirdiği, malını nereden kazandığı, malını nereye harcadığı ve bildikleriyle ne amel ettiği. Evet değerli gönül dostlarımız. Nasip olursa inşallah saat 15.45'e kadar birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, dualarınıza ve dualarınıza yer vereceğiz. Her zaman hatırlatıyoruz, bu program sizin programınız, katılımlarınızla güzelleşecek olan bir program. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. 552-334-9370. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bu numaradan yollayabilirsiniz. Tekrar edelim. 552-334-9370.

Evet, değerli gönül dostlarımız, her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Grup Devran'dan Ey Şehadet adlı eserimizle giriş yapacağız. Bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun. Eserimize geçmeden önce unutmadan yayınımızda olan radyolarımızı da hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM ve Gaziantep'ten Kervan FM frekanslarındayız. Bu vesileyle şu an radyoları başına olan bütün dinleyicilerimizi tekrardan selamlıyoruz. Çalacağımız eser tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Grup Devran Ey Şehadet diyecek ve akabinde buradayız.

Dinledik ve devam ediyoruz Grup Kervan ile. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, hayırlı bereketli cumalar demiş Diyarbakır'dan bir dinleyici olarak. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Molla Şükrü Muhyiddin eserini istiyorum. Bu eseri tüm müminlere armağan ediyorum, Yusufi abilere. Filistinli kardeşlerime, Hamas mücahitlerine, El-Kassam mücahitlerine gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bir de Ali İmran suresinden bir ayet paylaşmışlar. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığını müjdesini, sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve dinliyoruz Kervan 5'ten Molla Şükrü Muhyiddin eseri. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Kervan'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Marş grubu bir eser çalar mısınız? Sevinirim, teşekkürler. Bu eseri tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Bingöl FM ailesi ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş Mehmet Bulut kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Mehmet kardeşimize armağan olsun. Buradan bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Özcan Atsat'tan seçtik eserimizi. Allahu Ekber diyecek. Akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.20 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor. İnşallah sırasıyla gideceğiz. Sıradaki eserimiz Selamun Aleyküm demiş. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Ben Diyarbakır'dan Ömer Ekinci. Tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarını iletiyorum. T tipi cezaevinde olan dedem Namih, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah. Amin diyoruz kardeşimizin güzel duasına. Musab Şanlı'dan Hale Ömer eserini radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile bitirmiş kardeşimiz mesajını ve bir söz paylaşmış. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresinden bir ayet. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Biz...

Evet değerli dinleyicilerimiz, Musab Çanlı'dan Hale Ömer adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den yazmış bizlere, bir dua yazmış. Ey Rabbimiz, Gazze'deki mazlum kardeşlerimize rahmetinle ve hidayetinle muamele ile, onların yaralarını sar, korkularını güvene çevir, açlıklarını gider ve ezilmişliklerini izzete dönüştür. Zalimlere karşı onlara sabır, metanet ve birlik ihsan eyle. Direnenlerin ayaklarını sabit kıl, sen her şeye kadirsin, dualarımızı kabul eyle diye bir dua paylaşmış. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Eser istememişler. Sırada Filistin'in Kurtuluşu adlı Arapça bir ezgimiz var. Onu da Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize armağan edelim. Mesajı isteyen kardeşimiz Adana'dan İzzet kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Filistin Marşı Sana Hudu eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. İzzet kardeşimiz Adana'dan teşekkür ediyoruz. Bizden de İzzet kardeşimize armağan olsun. Eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Filistin'in Kurtuluşu adlı Arapça eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan adım Ahmet Hamdullah. Bilal Güler'den Dünya Yarek Derevin eserini istiyoruz demiş. Kimselere armağan etmemiş, bizden kardeşimize armağan olsun. Yare Derevin adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.20 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarınız da geliyor. İnşallah sırasıyla gideceğiz. Sıradaki eserimiz Selamun Aleyküm demiş. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Ben Diyarbakır'dan Ömer Ekinci, tüm ortak radyo çalışanlarına ilk önce dedemin selamlarını iletiyorum. T tipi cezaevinde olan dedem Namih, dedem Hamza, dayım Şaban, amcam Cemal'in ellerinden öpüyorum. Rabbim tez vakitte onları ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açsın inşallah. Amin diyoruz kardeşimizin güzel duasına. Musab Şanlı'dan Hale Ömer eserini radyo çalışanlarına ve tüm İslam ümmetine armağan ediyorum. Selam ve dua ile bitirmiş kardeşimiz mesajını ve bir söz paylaşmış. Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresinden bir ayet. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bizden de kendisine armağan.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Hüseyin Reyhan-ı Cihandır adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.44. Sıradaki eserimiz Grup Aykırış'tan Oy Bu Sevdayı adlı eserimiz var. Selamünaleyküm, aile programlar dilerim demiş dinleyicimiz. Aleykümselam, teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Grup Aykırış Oy Bu Sevdayı eserini veya Murat Belet'ten Nisan Yağmuru eserini istiyorum. Teşekkür ederim, Allah'a emanet olun demiş İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Biz teşekkür ederiz ve Grup Aykırış'tan Oy Bu Sevdayı adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Al götür kalbime, koy bu sevdayı bedenime, korkak yürek.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Aykırış'tan güzel bir eser dinledik. Oy bu sevdayı adlı eser ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz
0: al götür kalbime, koy bu sevdayı.
1: Adana'dan Alaaddin kardeşimiz yazmış bizlere. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Ferdi Kalkan'dan Adanış eserini istiyorum. Eseri Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmus Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan ve Gazze şehitlerine ve Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiliye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile demiş. Adana'dan Alaaddin kardeşimiz ve de son olarak Bakara suresi 120. ayet-i kerimesini paylaşmış bizlere. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır. De ki asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır. Teşekkür ediyoruz Aladdin kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve Ferdi Kalkan'dan Adanış adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Ferdi Kalkan'dan Adanış adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Siirt'ten Ayşe kardeşimiz yazmış. Selamun aleyküm demiş. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Siirt'ten Ayşe. Bilal'den ilahisini istiyorum fakat ilahi adını belirtmemişler. Eser bana, eşime, çocuklarıma, gelinlerime ve torunlarıma, Botan FM çalışanlarına ve 9 kardeş radyoya gelsin. Selam ve dua ile Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ederiz ve de bir dua paylaşmışlar. Allah'ım nefsimize esir olmaktan, doğru yoldan çıkmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşman şerrinden, evlat kahrından, affı olmayan günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan, senden başkasına muhtaç olmaktan sen bizleri kolu. Allahümme amin. Aleykümselam, hayırlı cumalar demişler. Teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Bilal'den demişsiniz, eseri belirtmediğiniz için yazdım da kardeşimiz görmedi herhalde. Bilal'den bir eser var sırada. İkinci eseri dinleyeceğiz. Affınıza sığınarak 3 eser, 4 eser istenmişti. Değiştiriyoruz. Bilal Güler'den fazla eser istendi bugün. İkincisini çalalım. Evet, eseri isteyen kardeşimiz Diyarbakır'dan selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Abdüsselam Gizli. Şu anda direksiyon başında sizi dinlemekteyiz. Bilal Güler'den Fesih Hoca eserini çalarsanız seviniriz. Eser şu anda benimle beraber olan Ümit Altun arkadaşıma, 9 kardeş radyo ve dinleyicilerine, Gizli ailesine ve oğlum Ebu Ubeyde'ye gelsin. Allah'a emanet olun inşallah diyerek mesajını bitirmiş Abdüsselam kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bilal Güler'den Beremeno Canemeno adlı eseri dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.03 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sırayla gidiyoruz eserlerimizi. Sıradaki eserimiz Muzaffer Gürler'den Senin Aşkın eserimiz olacak. Selamun Aleyküm demiş. Ben Mardin Ortaköy'den Elif Tuna İptaş. Aleyküm Selam. Senin Aşkın Bütün Derde Devadır Ya Resulallah eserini çalabilir misiniz? Eseri çok değerli annem, babama, ablalarım Fatma, Nesibe ve canım kardeşim Meryem Sena'ya, yengelerim Feyza ve Sümeyye'ye ve siz 9 radyo çalışan ve dinleyicilerine ve tüm peygamber aşıklarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm Selam, teşekkür ederiz ve Muzaffer Gürler Senin Aşkın diyecek. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muzaffer Gürler'den Senin Aşkın adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Bingöl'den selamlar demiş Hayrettin abimiz. Aleyküm selam. Zazaca bir eser istiyorum. Tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Yusufi mekanda bulunan kardeşlere gelsin. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Muhammed Taha'dan Zazaca bir eser dinleyeceğiz. Ey Haval Menzari, Yusufi abiler için yazılmış güzel bir eser. Bizden de Hayrettin abimize armağan olsun, dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Saha'dan Zindun adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz. Aleykümselam. Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cemaat rahmettir, ayrılık azaptır. Yazmışlar ve de hadis-i şerif paylaşmış bizlerle kardeşimiz. Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye ediyorum. Ayrılıp dağılmaktan sakının. Zira şeytan yalnız başına yaşayan insana yakındır. İki kişiden uzaktır. Kim cennetin ortasında yaşamak isterse topluluk halinde bulunmaya baksın. Evet, Müslüman bu ne cemaat adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik. Az sonra bir eser daha dinleyeceğiz. Saatlerimiz 15.20 ve sıradaki eserimiz Nurullah Kuray'dan Yar Tuyi adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş Antep'ten Muhittin Kurtoğlu kardeşimiz. Aleykümselam. Özür dilerim, bu Mehmet Ali Oğuz'dan Cesaret Dayı eserimizdi. Sıradaki eser

Selamünaleyküm demiş Mardin Nusaybin'den Nazenin Meryem kardeşimiz. Aleykümselam. Nurullah Kuray'dan Yartuy eserini çalabilir misiniz? Eseri anneme, babama, teyzelerim Fatma, Elif ve Meryem'e, biricik anneannem ve dedeme, sizlere ve 9 kardeş radyoya gönül veren herkese armağan olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.

Evet, yine selamun aleyküm demiş Pembe Viran'dan Fuat ve Fadile Kınay kardeşlerimiz. Aleyküm selam diyoruz. Sıradaki tüm eserleri çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, anneannemiz Belma'ya, dedemiz... Evet, yanlış yazılmış, tam okuyamadım. Mürsit'e, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye, yanımızda olan amcalarımıza, halalarımıza, kuzenlerimize ve siz değerli Çağrı FM ailesine ve dinleyicilerine gelsin hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Sıradaki eserimiz Nurullah Kuray. Bizden de sizlere armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Nurullah Kuray'dan Yar Tuyi adlı eserimizi dinledik. Güzel de bir eser. Devam ediyoruz. Sırada Grup Ümmet'ten bir eser daha olduğunu söylemiştik. Sıradaki eserimiz Mizgine İslam'dan Her Şey Ehle İslami eserimiz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Ben Adana'dan Cumali Ballı demiş kardeşimiz. Aleykümselam. Mizgine İslam'dan Her Şey Ehle İslami eserini istiyorum. Bu eser Erkan Sezer'e ve Muhammed Ballı'ya gelsin. Hayırlı yayınlar demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Buradan Adana'ya selamlar. Bizden de Cumali kardeşimize ve arkadaşı Erkan Sezer'e ve Muhammed Ballı'ya armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.32 ve son bir eser ile programımızı sonlandıracağız. Mehmet Ali Oğuz'dan Cesaret Dayı eserimiz, son eserimiz. Selamünaleyküm demiş Batman'dan, Antep'ten pardon, Muhittin Kurtoğlu kardeşimiz. Mehmet Ali Oğuz'dan Cesaret Dayı eserini çalmanızı rica ediyorum. Bu eser ortak yayında olan Kardeş Radyo ve dinleyicilerine, özelde ise Muhammed Kurtoğullarına gelsin. Allah'a emanet olun demişler ve Şehit Rehber'den bir söz paylaşmışlar. Şehit tarihin kalbidir. Yetişmeyen eserlerimizden Van Merkez'den Dücana kardeşimiz selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eserini çalabilir misiniz? Tüm şehit ailelerine ve siz kardeşlere gelsin ve selam demiş. Aleykümselam. Maalesef eserimiz yetişmiyor. Bu eser aslında yetişirdi de biraz 10 dakikalık eser olduğu için yetişmiyor. Sıradaki eser Cesaret Dayı eseri de bizden Dücana kardeşimize armağan olsun. Mardin Kızıltepe'den Şükran kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Bilal Güler'den Bağ ve Muna eserini istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Eserimizi dinledik az önce. Evet değerli gönül dostlarımız, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugünlük de bu kadar. Kardeş radyolarımızı hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deydik. Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM'de, Mardin'de Cemre FM'de, Adana'da Vuslat FM'de, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM'de ve Gaziantep'te Kervan FM'deydik. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında bugün Bingöl FM stüdyolarından seslendik sizlere. Bugünlük bu kadar inşallah. Bizlere ayrılan gün tekrar geldiği zaman huzurlarınızda olacağız. Sürçü lisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizindeydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Aradığınız tüm modeller W Motor güvencesiyle ayağınıza geldi. Şehrin yeni gözdesi Falcon, Togo, Motolux, Avuç, Altay, Arnika, RMG Motogusto markalarıyla sizlere hizmet etmeye devam ediyor. Geleceğin çevreci teknolojisi elektrikli ve benzinli motosikletler W Motor mağazasında sizleri bekliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
13: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
7: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Halk namaz kıldı mı? Peygamberimizin vefat zamanı yaklaşmıştı. Ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Ara sıra bayılıyordu. Bir ara kendisine geldi ve kısık bir ses ile etrafındakilere seslendi. Halk namaz kıldı mı? Hanımlarından biri, "Hayır, onlar seni bekliyorlar," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana leğene su koyun." Söylediğini yaptılar. Abdest aldı ve arkasından ayağa kalkmaya çalıştı. Ama hemen kendisinden geçti, bayıldı. Bir süre sonra ayıldı. Halk namaz kıldı mı? Hayır, onlar seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Bana leğene su koyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup abdest aldı. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kalkamayıp kendisinden geçip bayıldı. Bir süre sonra ayıldı. Halk namaz kıldı mı? Hayır, onlar seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Bana leğene su koyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup abdest aldı. Arkasından ayağa kalkmaya çalıştı ama hemen kendisinden geçti, bayıldı. Bir süre sonra ayıldı. Halk namaz kıldı mı? Hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü. Ebu Bekir'e söyleyin halka namaz kıldırsın. Hazreti Ayşe, Ebu Bekir çok üzgündür, yufka yüreklidir. Senin yerine geçtiğinde halka namaz kıldıramaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tekrar etti. Hazreti Ayşe de cevabı tekrar etti. Üçüncü de, sizler Yusuf devrindeki kadınlar gibisiniz. Söylemek istediğinizi açıkça söylemiyorsunuz. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namaz kıldırsın. Müslümanlar mescitte toplanmış yatsı namazı için bekliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırdı. Bir gün sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde biraz rahatlık hissetti ve iki kişinin kolları arasında öğle namazı için mescide geldi. Hastalıktan dolayı bitkindi, yürüyemiyordu. Ayakları yerde sürünüyordu. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir halka namaz kıldırıyordu. Hazreti Ebu Bekir kendisini görünce geri çekilmeye davrandı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde kal diye işaret etti. Beni yanına oturtun dedi. Onlar da Hazreti Ebu Bekir'in yanına oturttular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak oturarak namaz kılabiliyordu. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin namazına uyarak namaz kılıyor, halk da Hazreti Ebu Bekir'in namazına uyuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Allah'a yemin ederek söylüyorum. İçimden öyle geçiyor ki odun toplamayı emredeyim, odun yığılsın. Sonra namazı emredeyim, ezan okunsun. Daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim. En sonunda cemaate gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yakayım. Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidiş gelişinde Allahu Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Bir kimsenin bulunduğu yer camiye ne kadar uzak ise namaza giderken o kadar fazla sevap kazanır. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde olduğu halde namazını cemaatle kılmaya çalışıyordu. Hastalar namazlarını oturarak da kılabilirler. Camiye ve cemaate çok önem vermeliyiz.

0: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kozkep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
5: Şimdi reklamlar.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
9: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
11: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
12: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
12: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
15: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
16: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
17: 0539 499 5086.
16: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
18: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
19: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
20: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
21: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
22: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
23: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
24: Reklamları dinlediniz.
25: Çağrı FM.
26: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Mescide bir adam girdi. Bir köşeye çekildi ve namaza durdu. Peygamber Efendimiz birkaç kişiyle sohbet etmekteydi. Adam koşar gibi namaz kılıyor, başını secdeye koymasıyla kaldırması bir oluyordu. Pek kısa bir zamanda namazını bitirdi, geldi ve selam verdi. Efendimiz onun selamını aldı, sonra da ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' dedi. Adam ses çıkarmadı. Gitti, aynı namazı bir daha kıldı. Geldi. Selamına karşılık verildikten sonra ilk emir tekrarlandı. ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' Adam yine bir şey demedi. Yine aynı hızla namazını bitirdi ve geldi. Üçüncü defa namaz kılması söylendiği zaman samimi bir ifadeyle. ''Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bir başka türlü namaz bilmiyorum. Daha güzel kılacak bilgiye de sahip değilim. Nasıl namaz kılacağımı bana öğret.'' dedi. O zaman Efendimiz şunları söyledi. Namaza durduğun zaman Allahu Ekber diyerek tekbir al. Sonra kolayına gelen ezbere bildiğin yerden Kur'an oku. Sonra rükû et ve hareketsiz duracak kadar rükû halinde dur. Sonra doğrul ve ayakta hareket etmeden duracak şekilde bekle. Sonra secdeye var. Kıpırdamadan duracak kadar secde hali üzere kal. Sonra otur. Hareket etmeden oturacak kadar bekle. Ve bunu bütün namazlarında böyle yap. Adam bu defa Resulullah Efendimizin tarif ettiği gibi kılmak üzere mescidin bir köşesine çekildi. Namaz, müminin Rabbine arz edeceği en önemli ibadetiydi. Bu sebeple huzur ve sükun isterdi. Doğru dürüst, emredildiği gibi kılınırsa insanı kötülüklerden, fenalıklardan uzak tutacaktı. Cenab-ı Mevla'nın huzurunda bulunduğu düşünce ve şuuru, bir namazı başından sonuna kaplamalıydı. Efendimiz bu durumu anlatmak üzere arkadaşlarına döndü. Allah Teala şöyle buyurur, ''Ben namazda okunan Fatiha suresini kulumla kendi aramda ikiye taksim ettim.'' Yarısı bana, yarısı ona aittir. Kuluma da istediği neyse verilecektir. İnsan namazda hamd alemlerin Rabbine mahsustur dediği zaman Allah Teala kulum bana hamd etti der. Allah Rahmandır, Rahimdir dediği zaman kulum methetti der. Rabbim hesap ve ceza gününün sahibi ve malikidir dediğinde kulum benim yüceliğimi kabul ve itiraf etti der. Yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz dediğinde, işte burası benimle kulumun arasında olan kısımdır. Kulumun istediği kendine verilecektir der. Ya Rab, bizi dosdoğru olan yola, kendilerine nimetini ihsan ettiğin kullarının yoluna hidayet buyur. Gazaba uğramışların ve dalalete düşmüşlerin yoluna değil dediğinde, işte bu kısım kuluma ait olandır. Kulumun istediği de ona verilecektir buyurur. Seyyidül Enbiya Efendimizin bu anlattıklarına göre bir insan namaz kılarken Allah Teala ile konuşmuş gibiydi. Allah Teala sadece bir rekatta üç defa kulumun istediği kendine verilecektir buyurursa, artık namazın önemi üzerinde fazla söze ihtiyaç olmamalıydı. Kula düşen, namazını ciddiyet üzere kılmak, namazda yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz derken, bu sözü kime karşı söylediğinin farkında olmasıydı. Huzuru ilahide durmak, Rabbine ibadetini arz etmek, onun huzurunda başını secdeye koymak. Ama kalbini Rabbi ile hiç ilgisi olmayan, namaz kılana hiç yakışmayan düşüncelerle meşgul etmek. İşte insanı yoldan koyan bu haldi.
Böyle namaz kılınan namaz nasıl olur da insanı fenalıklardan ve kötülüklerden alıkoyardı?''

Medineli birkaç Müslüman bir rahiple konuşuyorlardı. Henüz delikanlılık çağına ulaşmış bir genç olan Selame, adamı görünce eski bir hatırasını tazeledi. Birkaç yıl evvel onu evlerinin önünde ateşli bir konuşma yaparken izlemişti. Alev alev yanan bir tandıra atılmayı bile ahiretteki azaba atılmaktan daha hoş gördüğünü anlatmış, bu sözlerini hayretle karşılayanlara da Mekke taraflarını göstererek oradan gelecek bir peygamberin sözlerine şahit olacağından bahsetmişti. O gün adamın samimiyetle, heyecanla yaptığı konuşma Seleme'nin zihninde adeta perçinlenmişti. Şimdi onunla konuşmakta olanların da o gün yaptığı hitabeyi dinleyenlerden olduğu anlaşılmaktaydı. ''Sen değil miydin? O zaman Mekke tarafından peygamber geleceğini söyleyen?'' ''Evet, bendim. Yine siz değil miydiniz o peygambere iman edeceğiz ve sizin canınıza okuyacağız diyenler?'' ''Evet, bizdik. Peki şimdi neden inanmıyorsunuz?'' Rahip oldukça pişkin bir ifadeyle. ''İyi ama'' dedi. ''Bu sizin adamınız. Bizim beklediğimiz peygamber değil ki.'' Henüz delikanlılık çağında bulunan ve damarlarındaki kan fıkır fıkır kaynayan Seleme, bu arsız rahibin boğazına sarılıp onu boğmamak için kendini zor tuttu. O günkü samimiyet de, bugünkü pişkinlik de bu adama aitti.''

Bu senin ilk taşladığın değil ki. Bırakmadı yakasını. Aldığı gibi onu mescide kadar getirdi. Ya Resulallah, dedi. Bu çocuğa güç yetiremiyoruz. Hurmaları taşlamaktan başka iş yaptığı yok. Efendimiz çocuğa baktılar. Oğlum, hurmaları neden taşlıyorsun? Yiyeyim diye. Bir daha böyle yapma. Dibine dökülenlerden ye. Sonra başını okşadı ve Allah'ım, bu çocuğun karnını doyur diye dua etti. Birkaç gün sonraydı. Gözyaşlarını sile sile mescide giren bir çocuk Resulullah Efendimizin yanına kadar geldi. Hıçkırıklarını zapt etmeye çalışırken, "Ey Allah'ın peygamberi," dedi. "Çok acıktım. Bir bahçeye girdim. Uğraşa didine bir hurma salkımını kopardım. Bir kısmını yedim. Kalanını da ceplerime doldurdum. Ama sahibi beni yakaladı. Dövdü. Üstelik elbisemi de aldı," dedi. Sözlerini bitirdiği zaman tekrar ağlamaya başladı. Adama haber salındı. Geldi ve selam verdi. Sorulunca da çocuğun anlattıklarını tekrarladı. Efendimiz ona, "Bu çocuğu dövmeden evvel ona bilmediği edebi öğretmeli ve karnını doyurmalıydın. Şimdi ona elbisesini geri ver," dedi. Adam çocuğun elinden tuttu ve götürdü. Elbise geri verildi. Karnı doyuruldu. Güzel sözlerle gönlü alındı. Oradan ayrılan çocukla birlikte bir zenbil dolusu hurma bahşiş olarak gönderiliyordu. Çocukların ağaçları taşlama sebepleri arasında yaramazlığa ilave olarak bir de mevsimin kurak geçmesi vardı. Bir gün Ebu Talha evine üzüntülü bir çehreyle döndü. Ümmü Süleym onun halini beğenmedi. "Neyin var? Neden üzgün görüyorum seni?" dedi. "Peygamber Efendimizin sesi bana pek zayıf geldi. Karnının aç olduğunu fark ettim. Bir şeyler gönderebilirsek diyorum. Evde yiyecek var mı?" Ümmü Süleym hemen iki arpa ekmeği çıkardı. Başörtüsüne sardı. Onu da Enes'in beline bağladı. "Resulullah Efendimiz'e götür," dedi. Enes, geldiğinde Nebi Zişan Efendimiz mescitte oturuyorlardı. "Ebu Talha mı gönderdi seni?" "Evet." "Yemekle." "Evet." Yanındakilere döndü. "Yürüyün gidiyoruz," dedi. Hep birden kalktılar. Enes durumu bildirmek üzere önden koştu. Ebu Talha'ya Efendimizin kalabalık bir cemaat halinde gelmekte olduğunu haber verdi. Ebu Talha telaşa kapıldı. Bu kadar insanı doyuracak yemeğin olmadığı belliydi. Gelenlere de bunu açıkça anlatamaz, evimizde yiyecek yok diyemezdi. İçeri girdi, Ümmü Süleym'e haber verdi. İşin kötüsü evde yiyecek de yok diye ilave etti. Ümmü Süleym sükunetle, "Allah ve Resulü her şeyin en iyisini bilir," diye cevap verdi. Ebu Talha dışarı çıktı, gelenleri karşıladı. "Buyurun ya Resulallah," dedi ve fısıltı halinde ilave etti. "Ey Allah'ın Resulü, gönderdiğimiz yemek sadece size yetecek kadardı." Resulullah gülümsüyorlardı. Cevap vermedi. Geldiler, ikisi içeri girdiler. "Ey Ümmü Süleym," dedi Peygamber Efendimiz, "yanında ne varsa getir." Enes'le gönderilen ekmekler getirildi, doğrandı. Ümmü Süleym yağ dağarcığından üzerine bir miktar yağ ekti, karıştırdı. Daha sonra Peygamber Efendimiz bir dua okudular. "Ey Enes, bana dışarıdakilerden 10 kişi çağır," dedi. 10 kişi geldi, oturdular. Doyuncaya kadar yediler. Onlar kalktılar, tekrar bir 10 kişi daha geldi. Onlar da yedi ve çekildi. Böylece Enes 7 veya 8 defa 10'ar kişinin girip sofranın başına oturduğunu ve doyuncaya kadar yediğini gözleriyle gördü. Adamların aç, hem de gözleri kararacak

derecede aç oldukları belliydi. Sofraya ilk konulandan başka yemeğin konmadığı muhakkaktı. Ancak yemeğin hala eskisi kadar, hatta daha çok halde tabakta durduğuna da kimse itiraz edemezdi. Herkes doyup çekildikten sonra Peygamber Efendimiz de besmele çekerek yemeye başladılar. O da karnını doyurmuş ve kalkmıştı. Resulullah aleyhisselam dua ederek, böyle mübarek bir ziyafete vesile oldukları için Enes'lere teşekkür ederek ayrıldı. Bu hadise Ebu Talha ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktı. Daha sonra onlar da oturdular, yemeğin geri kalan kısmını besmele ile yemeye başladılar.

Bir sohbet bekliyordu ashab-ı kiram. Habibi Hüda Efendimiz günlerdir bir sohbet yapmamışlardı. Efendimiz ise böyle bir sohbeti gönülden arzu edecekleri anı bekliyor, demiri tavında dövmek istiyordu. Tok olanın ağırlanması, suya kanmış insana şerbet içirilmesi zor oluyordu. O gün yine gözler, biz hazırız, dinlemek istiyoruz der gibiydi. Nebi Ekrem Efendimiz onlardaki bu hali, yağmura hasret olan topraktaki durum kadar açık seçik görüyordu. İsrailoğulları arasında yaşayan üç kişi vardı diye başladı söze. Biri alaca tenli, biri kel, üçüncüsü de kör. Allah Teala onları bir imtihana çekmeyi murat etti. Bir meleği vazifeyle gönderdi. Melek alaca tenli olana geldi. En çok arzu ettiğin nedir? Dedi. Güzel bir renk ve güzel bir ten dedi adam. İnsanların iğrendiği bu görünüşten kurtulmak. Evet, dünyada en çok arzu ettiğim budur. Melek onu bir defa sığadı. O anda kendisinin bile nefret ettiği görünümü kaybolmuş, istediğinden daha güzel bir renk gelivermişti. Melek yine sordu. En çok sevdiğim mal hangisidir? Devedir. Doğurmak üzere olan dişi bir deve verdi. Allah senin hakkında bu deveyi bereketli kılsın diye dua ederek ayrıldı. Adam sevincinden ne yapacağını bilemez hale gelmişti.

Melek, bu defa kel adama geldi. ''En çok arzu ettiğin şey nedir?'' dedi. ''Güzel bir saç'' dedi adam. ''Ve bir de insanların iğrendikleri bu halin benden gitmesi. İşte en çok arzu ettiğim şey.'' Melek onu sığadı. O anda adamın durumu düzeliverdi. Güzel bir saç verildi ona. ''En çok sevdiğin mal hangisidir?'' ''İnektir. Ona da doğurmak üzere olan bir inek verildi.'' ''Allah senin hakkında bu ineği bereketli kılsın.'' diye dua ederek melek oradan ayrıldı. Adam bu duruma pek sevinmişti. Bu defa kör geldi. ''En çok istediğin nedir?'' dedi. Kör, ''Gözlerim'' dedi. ''Allah'ın bana görmeyi nasip etmesidir.'' Ta ki insanları göreyim. Bunun üzerine melek onu sığadı. Allah Teala da ona gözlerini ihsan etti. En çok arzu ettiğin mal hangisidir? Koyundur. Ona da doğurmak üzere bir koyun verildi. Dua ederek ayrıldı melek. Aradan yıllar geçti. Verilen hayvanlar doğurdu, çoğaldı. Yapılan duanın bereketi sebebiyle birinin vadiyi dolduran devesi, diğerinin vadi dolusu ineği, öbürünün vadiyi dolduran koyunu oldu. Her biri hayatından memnundu. Arzu ettikleri her şeye kavuşmuş durumdaydılar. Derken bir gün melek alaca tenlinin yanına geldi. Tam onun eski hali gibi. Alaca tenli bir insan kıyafetindeydi. Bu kıyafete girişi ona eski halini hatırlatmak içindi. ''Çok fakir bir adamım, yolcuyum, çaresiz kaldım. Menzilime ulaşabilmem için önce Allah'a, sonra sana güveniyorum. Sana bu güzel rengi, bu güzel teni veren, bu malı bağışlayan Allah hakkı için bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki seferimi tamamlayayım.'' dedi. Adamın neşesi kaçmıştı. Tatsız ve buruşuk bir suratla. ''Yerine getirmem lazım gelen birçok vazife var. Hangisine yetişeceğimi bilemiyorum. Sana yardım yapamayacağım.'' dedi. Bu söz üzerine melek, ''Ben seni tanır gibiyim. Sen bir zamanlar insanların iğrendiği alaca tenli bir kişi değil miydin? Üstelik fakir bir adamdın. Allah sana bu nimetleri bahşetti. Yanlışın var.'' dedi adam. ''Galiba beni bir başkasına benzetiyorsun. Bu mala ben ata ve dededen mirasçı oldum.'' ''Yalan söylüyorsun. Allah seni eski haline göndersin.'' dedi melek. Bir anda adam eski halini almış. Mal ve mülk sanki bir hayal olmuştu. Melek oradan ayrıldı. Kel adamın yanına geldi. Bu defa o kelin eski kıyafetine bürünmüştü. Ona da derdini anlattı. Birinciye söylediklerini ona da söyledi. Ondan da evvelkinin verdiği cevapları aldı. Ona da, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni ilk haline çevirsin.'' dedi. Onun da elinden nimet gitti. O da eskisi gibi kel, fakir bir adam oluverdi. Mal ve mülkten eser kalmadı. Sanki ortada değişen hiçbir şey yoktu. Melek bu defa körün yanına geldi. Onun eski kıyafeti üzere kör bir insan şeklindeydi. ''Fakir bir adamım.'' dedi. ''Yolcuyum, çaresiz kaldım. Bugün yoluma devam edebilmem için önce Allah'ın, sonra senin yardımına muhtacım. Sana gözünü bağışlayan Allah hakkı için bana bir koyun vermeni istiyorum. Ta ki yolculuğumu tamamlamaya imkan bulayım.'' Adam ona şöyle cevap verdi. ''Evet, ben de bir kördüm. Allah bana gözlerimi ihsan etti. Şimdi sen sürüye dal. Canın hangisini istiyorsa onu al. İstemediğini bırak. Yemin ederim ki Allah rızası için alacağın koyunlardan dolayı neden onu alıyorsun denilmeyecektir. Sana zorluk çıkaracak değilim.'' O zaman melek ona dedi ki, ''Malın
senin olsun. Bu, size Allah Teala tarafından yapılan bir imtihandı. Sen, Yüce Mevla'nın rızasına nail oldun. Arkadaşlarınsa gazaba uğradılar.''

Resulullah aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Dinleyenleri bu kıssadan alacakları ibretle baş başa bıraktı. Düşünmesini bilen insan için bu anlatılanlarda pek büyük bir ibret vardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar. Ama yetişkin olduklarında bu sayının 206'ya düştüğünü biliyor muydunuz? Gözleri açık tutarak hapşırmanın imkansız olduğunu biliyor muydunuz? İnsanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandığını biliyor muydunuz? Sağ elini kullanan insanların sol elini kullananlara göre ortalama 9 yıl daha fazla yaşadıklarını biliyor muydunuz?

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC İş Makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
5: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çıla, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Roman Kuşağı.
13: Roman Kuşağı.
12: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
13: Roman Kuşağı.
12: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
13: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Roman Kuşağı başlıyor.

Yemenli esir. İslam'ın putperestlikle mücadelesi bütün Arap alemine yayılmıştı. Putperest kabileler teker teker iman ediyor, Medine'ye elçiler gönderip Müslüman olduklarını Peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorlardı. Hicretin 9. yılına gelindiğinde küfründe inat eden çok az kabile kalmıştı. Bu inatçı müşrik kabilelerden biri de Yemen sınırları içinde olan Tay kabilesiydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali'nin komutasında bir süvari birliğini Tay kabilesinin üzerine gönderdi. Tay kabilesinin lideri Adi bin Hatem, İslam askerlerinin topraklarına doğru geldiğini öğrenince ailesini de yanına alarak gizlice Şam'a kaçtı. Ordu hazırlanıp Müslümanlarla savaşmaya cesaret edemedi. Liderlerinin kaçışı Tay kabilesinin moralini bozdu. Müslümanları direnebilmek için doğru dürüst bir hazırlık yapılamadı. Hazreti Ali'nin komutasındaki süvari birliği bir gece yarısı aniden Tay kabilesine baskın düzenledi. Taylılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Tay kabilesinin erkekleri kılıçlarına davranmadan kıskıvrak yakalandılar. İslam askerleri yalın kılıç sabaha kadar etrafta kuş uçurtmadılar. Ertesi sabah Hazreti Ali, Tay kabilesinin mensuplarını geniş bir meydanda topladı. İslam askerleri kabilenin meşhur putu Füls'ü sürükleye sürükleye getirdiler. Toza toprağa batmış, yerlerde sürüklenen putlarını gören bazı kabile mensupları, özellikle kadınlar ağlamaya başladı. Ama çoğunun Füls'ü olan inançları sarsılmıştı. Çünkü her gün karşısında secdeye kapandıkları, kendine adaklar sundukları bu büyük ve süslü put hiçbir direniş gösteremiyor, kendini korumak için en ufak bir davranışta bulunmuyordu. Müslüman süvariler Hazreti Ali'nin emriyle Füls'ü kılıç darbeleriyle keskin uçlu baltalarla paramparça ettiler. Böylece Lat, Menat, Hubel gibi meşhur bir put daha tarih sahnesinden silindi. Putperestlikle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Hazreti Ali yüksek bir tümseyin üzerine çıktı. Meydanda toplanan kalabalığa şöyle seslendi: "Her kim La ilahe illallah derse canını ve malını korumuş olur. Önünde secdeye kapandığınız putun parçalanışını gözlerinizle gördünüz. O ilah olsaydı, tanrı olsaydı kendini korurdu. Füls, demir ve tahtadan yapılmış cansız bir varlık. Allah'a iman edin. Gökleri ve yeri yaratan, sizleri yoktan var eden Rabbinize, yüce Allah'a, onun son peygamberi Muhammed Resulullah'a teslim olun. Dünya ve ahiret kurtuluşunuz buna bağlıdır." Taylılardan bazıları Müslüman oldular. Müslüman olmayanlar, eski inançlarını sürdürmekle ısrar edenler esir alındılar. Esirler arasında Şam'a kaçan kabile şefi Adi bin Hatem'in kız kardeşi Seffane de vardı. Seffane cesur bir kadındı. Kardeşinin tüm ısrarlarına rağmen onunla gitmemişti. Öldürülme veya esir olma pahasına yurdunda akrabalarının arasında kalmayı tercih etmişti. Seffane, İslam dininden, Müslümanlardan nefret ediyordu. İslam askerleri onun yurdunu işgal etmiş, büyük tanrısı Füls'ü yerlerde sürükleyerek parçalamış ve kurulu düzenlerini yok etmişlerdi. Seffane, esir alınacağını bile bile Müslüman olmayı reddetmişti. Seffane'nin Müslümanlara yönelik olumsuz düşünceleri yol boyunca yavaş yavaş değişti. Müslüman süvarilerin esirlere karşı tutumlarına hayran kalmıştı. Tay kabilesinin yurdunda İslam devletinin merkezi Medine'ye kadar günlerce, hatta haftalarca süren zor, çetin ve yorucu yolculukta İslam askerlerinden en ufak bir hakaret ve kabalık görmemişlerdi. Müslümanlar onlara son derece müşfik, merhametli davranıyor, onları incitmemek için azami gayret sarf ediyorlardı. Sanki esir değil de ağırlanan özel misafirlerdendi. Seffane, esir alınan insanlarla birlikte çok şey duymuştu. Ülkesinde kabileler arası çatışmalarda veya dış güçlerin saldırılarında esir alınan insanların
el ve ayaklarına zincirler vuruluyor, kadınları tecavüze uğruyor, kötü muameleden esirlerin çoğu yolda telef olup gidiyorlardı. Müslümanlar çok farklı insanlardı. İçleri sevgi, merhamet ve şefkatle doluydu. Esir aldıkları düşmanlarına böyle davranıyorlarsa, kim bilir kendi aralarında nasıldılar. İhtiyaçları olduğu halde kendileri yemiyor, yiyeceklerini esirler arasında paylaşıyorlardı. Dudakları susuzluktan kuruyor, çatlıyor ama onlar içmiyor, tulumlarındaki suyu kadın ve çocuklara dağıtıyorlardı. Hatta yaşlı kadınları, küçük çocukları atlarına, develerine bindiriyorlar, kendileri yaya yürümeyi tercih ediyorlardı. Seffane, kalbinin gün geçtikçe İslam'a ısındığını, ruhunun Müslümanların sevgisiyle dolduğunu hissediyordu. Esir kabilesi Medine'ye ulaşınca Seffane artık bir Müslümandı. Müslümanlığını bir an önce ilan etmeye can atıyordu. Bu maksatla hemen Resulullah'la görüşmek istedi. Seffane'yi Resulullah'ın huzuruna çıkardılar. Seffane, yolculuk boyunca duygularının nasıl değiştiğini, kalbinin İslam'a nasıl ısındığını açıklayıp Müslümanlığını ilan ettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şu ricada bulundu. ''Ya Resulallah, ben Tay kabilesinin meşhur reisi Hatem-i Tayin'in kızıyım. Babam cömertliği ve misafirperverliğiyle bütün bir Arap aleminde nam salmış. O kendisine sığınanları korur, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, açları doyurur, çıplakları giydirirdi. Soframız misafirlerden hiç eksik olmazdı. Ama babam yok artık. Ölüp aramızdan gitti. Beni korumakla yükümlü kılavuzum ortadan kayboldu. Size fidye verip beni kurtaracak kimsem yok. Yapayalnız kaldım. Lütfedip beni esaretten kurtarın. Yurduma, ailemin, yakınlarımın arasına döneyim.'' Peygamber aleyhissalatü vesselam şefkatle Seffane'ye süzdü. ''Senin kılavuzun kim?'' diye sordu. Seffane utançla boynunu büktü ve zor duyulur bir sesle ''Adi bin Hatem'' dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatem'in ismini duyunca hüzünlendi. Buruk bir tavırla gülümsedi. ''Şu Allah ve Resulünden kaçan Adi mi?'' dedi. Seffane cevap vermedi. Peygamberin Adi'ye öfkeli olduğunu hissetti.

onun imanda samimi olduğuna kanaat getirmişti. Peygamber, "Tamam, seni yurduna göndereceğim. Fakat gitmekle acele etme. Kabilenin topraklarından geçip Şam'a giden ticaret kervanları sık sık Medine'ye uğrar. Tanıdık, güvenilir kervanlardan biriyle yola çıkarsın." Sefane, sevinç içinde döneceği günü beklemeye başladı. İki mutluluğu birden yaşıyordu. Hem gerçek dinle, İslam diniyle şereflenip putperestlikten kurtulmuş, hem de özgürlüğüne kavuşmuştu.

Peygamber aleyhissalatü vesselamın cömertliği, güzel ahlakı, güler yüzlülüğü, şefkatli davranışları Seffane'yi derinden sarsmıştı. Yol boyunca İslam'ı ve Müslümanları düşündü, sonunda bir İslam davetçisi olmaya karar verdi. Başta Şam'a kaçan kardeşi Adi olmak üzere bütün kabile bireylerinin bu yüce dinle tanışmasını, Müslüman olmalarını istiyordu. Kardeşi Adi kabile reisiydi. O Müslüman olursa diğer kabile mensuplarının İslam'a girmeleri kolaylıkla sağlanacaktı. Seffane kardeşini bulmak niyetiyle ticaret kervanıyla Şam'a kadar gitti. Şam'da kardeşini buldu, olup bitenleri kardeşine bir bir anlattı. İslam askerlerinin esirleri olan davranışlarını, Medine'de yaşadıklarını, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüce ahlakını, cömertliğini, İslam dininin hayranlık uyandıran değer ve öğretilerini. Adi bin Hatem anlatılanları ilgiyle dinliyordu. Yüreğindeki katılık yavaş yavaş yumuşuyor, ruhu anlam veremediği bir duyguyla doluyordu. Adi, Seffane'nin fikirlerine, duygularına önem verirdi. Çünkü Seffane zeki ve akıllı bir kadındı. Çabuk çabuk etki altında kalmazdı. Hür düşünceliydi. Kardeşi kaçtığı halde o yurdunda kalıp İslam askerlerine kafa tutmuştu. Adi Seffane'yi uzun uzun dinledikten sonra ona şöyle bir soru yöneltti. Sana güvendiğimi, düşüncelerine değer verdiğimi bilirsin. Lütfen bana söyle. Muhammed'i gören, Medine'de bir müddet kalıp Müslümanları yakından tanıyan biri olarak sen bu işe nasıl bakıyorsun? Muhammed ve dostları gerçekten doğru yoldalar mı? Bu davayı ne kadar sürdürebilirler? Onların geleceğini nasıl görüyorsun? Kardeşinden duyduğu bu sorular Seffane'yi sevindirdi. Konuşmalarının kardeşini etkilediğini, kalbini yumuşattığını, eski inatçı ve kibirli davranışlarının kalmadığını anladı. Onur okşayıcı, nazik, tatlı bir sesle ''Vallahi kardeşim, düşman güçler Muhammedilerin önünde bir bir diz çöküyor. Arabistan'da boyun eğdirmedikleri otorite hemen hemen kalmadı.''

Diğer dinler ve inançlar, güneşte eriyen buz kütleleri gibi silinip gidiyor İslam dini karşısında. Ona katılmakta acele etmelisin. O gerçekten bir peygamber. Medine'de kaldığım müddet zarfında onun yapmacık bir tavrına, yalan bir sözüne asla rastlamadım. O olağanüstü bir insan. Dostları ona aşk derecesinde bağlı ve etrafındaki dostluk çemberi gün geçtikçe genişliyor. Ali kız kardeşine dikkatle baktı. Muhammed'e inanan biri gibi konuşuyorsun dedi. Seffane gülümseyerek, Muhammed'le karşılaşıp onunla konuşmak şerefine ulaşan bir insanın ona iman etmemesi mümkün mü? Onun peygamberliğinden kuşku duymuyorum. Ama farz edelim ki o bir peygamber değil. Bu durumda sen ne kaybedersin ki? Ona tabi olursan tekrar izzet sahibi olursun. Sürgünden, muhacirlikten kurtulursun. Kabilenin başına geçersin. Reisliğini, liderliğini yine elde edersin. Haklısın, diye yutkundu Adi. Başka çarem de yok zaten. Gidip onunla görüşelim. Adi bin Hatem vakit kaybetmeden yola koyuldu. Haftalar süren bir yolculuğun ardından Medine'ye vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna çıktı. Muhammed aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatem'i

0: son derece nazik ve gönül okşayan bir tavırla yanına oturttu. Aralarında geçen hadiseleri ona hiç hatırlatmadı. Adi, peygamberin söz ve davranışlarından çok etkilendi. Peygamberin cazibesi ve sevgisi, tereddütlerle dolu yüreğini ılık bir meltem gibi doldurdu. İçindeki cahili kirleri, şeytani vesveseleri söküp attı. Adi bin Hatem, bir müddet Medine'de kaldıktan sonra Müslüman bir kabile reisi olarak yurduna döndü. Tay kabilesinin bütün mensupları Adi ile beraber Müslüman oldular. Tay kabilesi Müslümanların yurtlarından bir yurt oldu. Seffane binti Hatem, ince zekası, cesareti, ikna kabiliyeti sayesinde Yemen'in en meşhur ve büyük kabilelerinden birinin tamamıyla İslam'a teslim olmasına vesile olmuştu. Sadece Müslüman bir erkeğin değil, Müslüman bir bayanın da eğer isterse güçlü ve etkili bir davetçi olabileceğini ispatlamıştı. İslam'ın Fedakar Kadınları 3. Bölüm.
1: Roman kuşağı sona erdi.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Hüseyin, Hüseyin olur. Calut'un beynine taş olur. Kahramanlara yoldaş olur. Erkek dediğin Hüseyin olur. Erkek dediğin Hüseyin olur.

Hüseyin mağarada dosttur, Hüseyin Bedir'de kılıçtır, Hüseyin Uhud'da.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Yitermez başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü! Meşru özür nedir denildi. Korku veya hastalıktır buyurdular.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Vakit akşam. Gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Sakın kimseye sırrını söyleme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hanımlarıyla evinde oturuyordu. Kızı Hazreti Fatıma geldi. Peygamberimiz onun geldiğini görünce çok sevindi. "Merhaba kızım," dedi ve onu sağ tarafına oturttu. Bir zaman sonra Peygamberimiz kızı Fatıma'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Hazreti Fatıma üzüldü ve ağlamaya başladı. Onun çok üzüldüğünü gören Peygamberimiz yine kulağına bir şeyler daha fısıldadı. Bunun üzerine Hazreti Fatıma'nın yüzü güldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sonra kalkıp evden dışarı çıktı. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. "Peygamberimiz sana ne söyledi? Neden önce ağladın sonra güldün?" Hazreti Fatıma, "Peygamberimizin sırrını kimseye söyleyemem," dedi. Aradan kısa bir zaman geçti ve Peygamberimiz vefat etti. Hazreti Ayşe bu olayın sırrını öğrenmeye kararlıydı. Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. "Senin üzerindeki analık hakkım için Peygamberimizin sana verdiği sırrı bana söylemeni istiyorum." Hazreti Fatıma, "Şimdi olabilir. Artık o sırrı sana açıklayabilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağıma ilk defa bir şey söylediğinde Hazreti Cebrail'in nazil olan Kur'an ayetlerini baştan sona okumak üzere her yıl bir defa geldiğini fakat bu yıl aynı maksatla iki defa geldiğini söyledi ve ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabırlı ol. Benim senden önce gitmem ne iyi," buyurdu. Bunun üzerine gördüğün gibi çok ağladım. Benim çok üzüldüğümü görünce kulağıma tekrar bir şeyler fısıldayarak "Fatıma, ailemden ilk bana kavuşan sen olacaksın," buyurdu. O zaman da gördüğün gibi güldüm. Nitekim bu mucize aynen gerçekleşti. Peygamberimizin vefatından 6 ay kadar sonra Hazreti Fatıma henüz 24 yaşındayken vefat edip babasına kavuştu. Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik ismindeki sahabe şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamberimizin hizmetini gördükten sonra kendisi öğlen uykusuna daldı. "Ben de çocukların yanına gittim. Ben onların oyununa bakarken Peygamberimiz geldi. Oyun oynayan çocuklara selam verdi. Ardından beni çağırdı ve bir yere gönderdi. Ben de gittim. Peygamberimiz ben geri gelinceye kadar bir gölgede oturdu. Annemin yanına dönmekte gecikmiştim. Yanına vardığımda annem, "Niçin geciktin?" diye sordu. "Peygamberimiz beni bir iş için göndermişti." "O iş neydi?" "Peygamberimizin sırrıdır, söyleyemem." "Öyleyse peygamberimizin sırrını muhafaza et, sakın kimseye söyleme." Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym, onu daha 9 yaşlarındayken peygamberimizin hizmetine vermişti. Enes Mescid-i Nebevi'nin civarında arkadaşlarıyla oynar, bir hizmet çıkarsa peygamberimiz veya hanımları ona seslenirdi. Ders ve ibretler. Sır bir emanettir. Emanete sahip çıkmak gerekir. Hiç kimseye bir başkasının sırrını söylememeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam vererek onlara değer verdiğini göstermiştir. Peki başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz?

0: Güzel şehrin farklı radyosu
1: Çağrı FM.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de

yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı. 0539 499 5086. Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Ana haber hoş geldiniz. Önce manşetler. Değerli izleyenler, dünyada çok büyük bir zulüm yaşanınca dünyada bir boyutuyla cehenneme döndü ve çok büyük bir zillet yaşıyor dünya. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, yani BM dediğimiz çatının altında, milletler arasında sorun olan ve sorunların çözülmesi için kurulan bir yapıda 250 binden fazla Müslümanın katiline söz hakkı verildi ve o da çıktı o kürsüde Müslümanlara, Müslüman liderlere, halklara hakaret etti. Söz konusu bu kürsüde söz tanıma hakkı ve verilen tepkiler dünyanın gündeminde. Konuyla ilgili açıklamalar var. Onları birazdan paylaşıyor olacağız. Ve son kaç gündür Türkiye'de fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni sıcak gelişmeler var. Onları da birazdan paylaşıyor olacağız. Yeni yasama yılına birkaç gün kaldı. Öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste basın toplantısı düzenledi. Erken seçim tartışmaları ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da birazdan paylaşıyor olacağız. Ve yeni yasama yılında 13. yargı paketiyle birlikte ailevi meseleler bağlamında çözüm getirilmesi planlanan süresiz nafaka meselesi gündemde iken önemli bir rapor paylaşıldı değerli izleyenler. KADEM'in 2025 yılına ait rapor aslında ailevi konuda toplumun ne kadar büyük bir sorun yaşadığı da net bir şekilde ortaya çıktı. Sadece 2025 yılında 100 binden fazla erkek evden uzaklaştırıldı. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Konuyla ilgili detayları da paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. BM Genel Kurulu'ndaki Netanyahu'nun açıklamalarıyla bültenimize başlıyoruz değerli izleyenler. BM Genel Kurulu'nda büyük bir skandala imza atıldı değerli izleyenler. Gazze'de 250 binden fazla Müslümanı katleden ve yaralayan savaş suçlusu ve soykırımcı Netanyahu'ya kürsüde söz hakkı verildi. Katil Netanyahu'nun hitap için kürsüye çıkmasının ardından yuhalamalar başlarken birçok ülkenin heyeti salonu terk ettiği görüldü.
1: Tutuklanma emri olan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye çıktı. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki vahşet ve soykırımı, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Vicdan sahibi ülkelerin temsilcileri ayağa kalkarak genel kurulu terk ederken salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı. Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke heyeti Netanyahu kürsüye çıkarken salondan çıktı. Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi. Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Genel Kurul'da şoka uğrayan savaş suçlusu Netanyahu, konuşmasında haddini de aştı. Hizbullah'tan bahsettiği kısımda çağrı cihazı gösteren Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamaların meydana geldiği saldırıyı kastederek tüm dünyayı tehdit etti.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Savaş suçlusu soykırımcı Netanyahu, 3 ülkenin hava sahası üzerinden uçarak BM Genel Kurulu'nun 81. toplantısına katıldı. New York başta olmak üzere ülke genelinde protesto edilen soykırımcı Netanyahu büyük bir şoka uğradı. On binlerce gösterici "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.
1: Soykırımcı ve savaş suçlusu Netanyahu, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesinde ABD'ye uçtu. Uluslararası Ceza Mahkemesi yakalama emrine rağmen Netanyahu'nun uçağı ABD'ye uçarken yeniden Yunan, İtalyan ve Fransız hava sahasını kullandı. Netanyahu ayrıca New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağına havalimanında zorluk çıkaracağı endişesiyle kent merkezi dışına inmeyi seçti. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye giden Netanyahu, ülke genelinde protesto edildi. New York ve Manhattan başta olmak üzere on binlerce kişi meydanlara döküldü. Özellikle on binlerce Filistin destekçisi, soykırımcı Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun New York'taki varlığını protesto ederek Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Göstericiler yoğun güvenlik önlemleri altında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi yakınlarına kadar ilerledi. Yürüyüş boyunca savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz. Artık bizim paramızla öldürmeyin. Dünya devletleri İsrail'e yaptırım uygulayın. Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımdan yargılayacağız. Gazze yanındayız sloganları attı. Taşıdıkları pankartlarla soykırımcı ve savaş suçlusuna tepki gösteren göstericiler, "Katil Netanyahu" ve "Gazze'ye yardımların geçişine izin ver" yazılı dövizler taşıdı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis, protestocuların binaya yaklaşmasına izin vermedi. Göstericiler güvenlik bariyerleriyle çevrili bölgede Netanyahu karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü. Gösterilere katılan aktivistler ve birçok tanınmış kişi,

0: Netanyahu'nun açıklamalarına Hamas'tan da tepki var değerli izleyenler. Hamas, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki gösterdi. Hamas, Netanyahu'nun açıklamasını boş ve yalanlarla dolu bir konuşma olarak nitelendirdi.
1: Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, soykırımcı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun konuşmasında Gazze şeridinde uyguladıkları sistematik soykırımı inkar etmeye kalkıştığına dikkat çekildi. İşgal rejiminin artık yalanlarla dünya ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu aldatamadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Netanyahu'nun konuşması boş, zavallıca sloganlar ve yalanlarla doluydu. Bu apaçık yalanlar artık dünya ülkelerini veya küresel kamuoyunu kandıramıyor. Çünkü kamuoyu on binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının hayatına mal olan acımasız imha savaşını, açlık ve susuzluk politikasını ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla insanın yaşam temellerini yok etmeye yönelik sürekli çabalarını görmüştür. Siyonist rejimin Gazze'de soykırım suçu işlediğine işaret edilen açıklamada on binlerce çocuk ve kadının soykırıma uğradığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun işgal ordusunu en ahlaklı ordu olarak tanımlamasının reddedildiği açıklamada Gazze'de sivilleri açlıkla öldüren ve katliamlar yapan ahlaklı olamaz ifadeleri kullanıldı. Katil Netanyahu'nun Gazze şeridindeki acımasız savaş hakkında anlattıkları ve Gazze'de işlediği sistematik soykırımı inkar etmesi, Birleşmiş Milletler raporları ve dünyanın bizzat şahit olduğu katliamlarla açlık ve soykırım olaylarıyla çürütüldüğü gibi, İsrail askerlerinin ve subaylarının itiraflarıyla ve İsrailli bakanların Filistinlileri öldürme ve yerlerinden etme çağrılarıyla çürütülmektedir. Hamas, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşma yapmasına izin verilmesini de eleştirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir savaş suçlusunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda kürsüye çıkarak asılsız yalanlarını dillendirmesine izin verilmesi siyasi bir hatadır. Netanyahu'nun uluslararası ve insani adalet önünde yargılanmak üzere terörist suçluların tutulduğu hapishanelerde olması gerekirdi.
0: Soykırımcı Netanyahu Türkiye'yi de hedef almıştı değerli izleyenler ve Türkiye'den de tepki gecikmedi. Türkiye, soykırımcı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına 3. katip düzeyinde tepki gösterdi. Netanyahu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerini reddeden Türkiye, Gazze'deki saldırılar ve bölgedeki politikaların propaganda yoluyla gizlenemeyeceğini belirtti.
1: Türkiye, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya New York'ta 3. katip düzeyinde yanıt verdi. Türkiye adına yapılan açıklamada Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesin bir dille reddedildi. Açıklamada Netanyahu'nun konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin genel kurul salonunu terk etmesinin sıradan bir hareket olmadığı belirtilerek bunun güçlü bir diplomatik kınama olduğu ifade edildi. Açıklamada söylediklerinin itibarı kalmamıştır, politikaları reddedilmektedir ve kendisinin uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir değerlendirmesine yer verildi. Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan bir lider olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun bu suçlamalarla karşı karşıya olan bir liderin söylemlerini kabul etmediği ifade edildi. Açıklamada Netanyahu'nun iddialarının Gazze'deki saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria ile bölgedeki diğer askeri faaliyetleri gizlemeye yönelik olduğu belirtildi. Gazze'de sivillerin öldürüldüğü, evlerin ve hastanelerin yıkıldığı, okulların hedef alındığı ve insani yardımın ulaştırılmasının engellendiği belirtilerek hiçbir propaganda gerçeği silemeyecek mesajı verildi. Türkiye'nin Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının yanında olunacağı kaydedildi.
0: Şimdi de iç gündemle devam ediyor.

0: Değerli izleyenler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.
1: Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş.
2: Meclis 1 Ekim Perşembe günü 28. dönem 5. yasama yılına özel oturumla başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında erken seçim ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değil açıklamasında bulundu. Meclisin zamanında yapılacak bir seçime hazırlandığı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Kurtulmuş, sürecin ete kemiğe büründüğünü dile getirdi. Örgütün fesi sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Yasanın uygulanması için örgüt silah bırakmalı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa, Abdullah Öcalan'a terörsüz Türkiye sürecinde kurulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev verileceğini açıklamıştı.
0: Şimdi de Şanlıurfa depremiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler kent genelinde 419 ihbarı değerlendirerek binalarda inceleme yapıyor.
2: Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekipler kendilerine ulaşan 419 ihbarı değerlendirerek binalarda yerinde hasar tespiti yapıyor. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ihtiyaç duyulan hanelere konteyner sevkiyatının gerçekleştirileceği bildirildi. Ekiplerin evinde inceleme yaptığı Mahmut Satmış, deprem sırasında ailesiyle büyük korku yaşadıklarını ve hemen dışarı çıktıklarını söyledi. Evinde çatlaklar oluşması üzerine ekiplere haber verdiğini belirten Satmış, ekiplerin kısa sürede gelerek inceleme yaptıklarını ifade etti.
3: Depremden sonrası abi biz dışarıdaydık. Elhamdülillah çok şükür gündüz vakti oldu. Herhangi bir can mal kaybı olmadı. Mal kaybı olmasa da Allah'a şükürler olsun şu anki halimize. Yani derece korktun dersen de korktuk yani. Kimse demesin ben korkmadım. Tabii evlerimizde biraz hasar oluştu. Biz de ona göre devletimize sığınarak devletimizi AFAD olsun, belediye olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun aradık. En hızlı şekilde dün gelip en büyük inceleme yaptılar. Bir günde gelip tam incelemesini yaptılar. Allah devletimize zavallı vermesin, vatan millete geçmiş olsun.
2: Mehmet Elisert de deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, ekiplerin evine gelerek inceleme yaptığını söyledi. Çalışmaları dolayısıyla yetkililere teşekkür eden Elisert, ekiplerin hızlı şekilde sahada olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
4: Çok korktuk, çok sallandı. Yani şaşırdık. Böyle biraz daha devam etseydi hiçbir şey kalmazdı yani. O kadar çok hızlı vurdu, çok sallandık. Korktuk yani. Şehircilik ekibi geldi, baktılar. Hükümetimize teşekkür ederiz. Başka yapacağımız bir şey yok.
0: Değerli izleyenler, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Bugün sona erecek başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut iş yeri başvuru hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayişlerinin altında bedellerle kiralanacak. Kiralık TOKİ'ler Anadolu yakasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal. Avrupa yakasında ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde yer alacak.
0: Ve şimdi de sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
2: Kayseri'de halı saha maçı sırasında talihsiz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre şehir hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan MAD, arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında sahada fenalaşarak yere yığılan 28 yaşındaki gence ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı. O anlar kameralar tarafından an be an kaydedildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon'da seyir halindeki araç yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Olay Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalçın Özer yönetimindeki araç yolda ilerlediği sırada yaşanan heyelan sonucu yolun ana hattından ayrılarak dereye doğru sürüklendi. Araçta bulunan Yalçın Özer ve Kenan Şahin yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Heyelanın ardından yol ulaşıma kapatıldı. Bölgede yapılacak incelemenin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Ölümden son anda kurtuldu. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akasya mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuk, hafriyat kamyonunun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarpmasıyla bisikleti zarar gören çocuk, saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerse Elazığ'dan. Keban Baraj Gölü'nde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.
0: Manşette aktarmıştık değerli izleyenler. Şimdi detaylarını aktaralım. Türkiye'de aile kurumu çok çok büyük tehditler altında. KADEM'in paylaştığı 2025 yılı verileriyle 6.284 sayılı kanun tartışmaları yeniden alevlendi. Bir yılda yaklaşık 100 bin kişi evinden uzaklaştırılırken 260 bin kişi için yaklaşmama kararı alındı.
2: KADEM 6.284 sayılı kanun kapsamında 2025 yılında uygulanan tedbir kararlarına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan rakamlara göre 2025 yılında 99.413 kişi hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi. Aynı dönemde 260.000 yaklaşmama, 116.000 iletişim yasağı kararı uygulandı. Yakınlara ve tanıklara yaklaşmama kapsamındaysa 145.454 tedbir kararı alındı. Tedbir kararlarında kadınların oranı %79,2, erkeklerin oranı ise %20,8 olarak açıklandı. Açıklanan veriler 6.284 sayılı kanunun uygulanma biçimine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Kanunun şiddetin önlenmesi açısından önemli bir hukuki mekanizma olduğunu belirten görüşlerin yanı sıra tedbirlerin uygulanmasına yönelik eleştiriler de dile getiriliyor. Özellikle evden uzaklaştırma kararlarının aile birliği üzerindeki etkileri tartışılıyor. Eleştirilerde bazı kararların yeterli inceleme yapılmadan verilebildiği belirtilirken uygulamanın kötüye kullanılmasının önlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar aile içi uyuşmazlıklarda şiddet iddialarının ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken tedbirlerin ölçülü ve somut koşullara göre uygulanması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan uzaklaştırma kararlarının çocuklar üzerindeki etkileri de tartışma konusu. Eleştirilerde ebeveynlerden birinin evinden uzaklaştırılmasının çocuklarla ilişkileri olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Aile içi uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve uzlaştırma gibi yapıcı mekanizmaların daha fazla kullanılması gerektiği yönünde görüşler bulunuyor.
0: Evet değerli izleyenler, tablo tam olarak, net olarak bu. Bir taraftan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından gurur duyanlar, öte yandan onun yasal mevzuat olarak karşılığı olan 6.284 sayılı sözde aileyi koruma kanununu sahiplenenler, öbür taraftan da önce aile yılı sonra aile 10 yılı ilan ediyorlar. Ne tarafından, hangi tarafından bakarsanız ibretlik bir tabloyla karşı karşıyayız ve devam ediyoruz. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Senatosu, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarını sınırlandırmayı amaçlayan tasarıyı reddetti. Reddedilen tasarı ABD yönetiminin Kongre onayı almadan İran'a yönelik askeri faaliyetlerini sürdürmesinin önünü açtı.
5: Intercollegiate athletics and further purposes.
2: ABD Senatosu'nda Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarını sona erdirmesini ve yeni saldırılar için Kongre'nin açık onayını almasını öngören karar tasarısı oylandı. Karar tasarısı 49 senatörün evet oyuna karşı 50 hayır oyuyla kabul edilmedi. Böylece Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini Kongre'nin yeni bir savaş ilanı veya özel askeri güç kullanma yetkisi vermeden sürdürmesinin önünü kapatacak girişim Senato'dan geçemedi. Oylamada Cumhuriyetçi senatörlerden Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul ve Tom Tillis tasarı lehine oy kullandı. Demokrat senatörlerin büyük bölümü tasarıya destek verirken, Pennsylvania senatörü John Fetterman karşı oy kullanan tek demokrat oldu. Maryland senatörü Angela Alsobrooks ise oylamaya katılmadı. Karar tasarısının kabul edilmesi halinde ABD silahlı kuvvetlerinin İran'a karşı yürütülen çatışmalardan çekilmesi ve askeri faaliyetlerin devamı için Kongre'nin savaş ilanı ya da özel bir askeri güç kullanma yetkisi vermesi gerekecekti. Senato'daki oylama İran'a yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin girişimin Kongre'deki ikinci aşaması oldu. Söz konusu savaş yetkileri kararı Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmişti. ABD'de savaş yetkileri yasası, başkanın askeri güç kullanımına ilişkin yetkileriyle Kongre'nin savaş konusundaki anayasal yetkileri arasındaki dengeyi düzenleyen mekanizmalardan biri olarak kullanılıyor. Senato'nun kararıyla tasarı yasalaşmadı ve Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini sona erdirmeye yönelik bu girişim sonuçsuz kaldı.
0: Değerli izleyenler, Kolombiya İran'la diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Bogota yönetimi kararın ulusal ve bölgesel güvenlikle uluslararası suçlarla mücadele gerekçesiyle alındığını öne sürdü.
6: Presentar el último reporte.
2: Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin resmen kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın 19 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek, bunun Kolombiya'nın ulusal ve bölgesel güvenliği ile uluslararası suçlarla mücadele politikası kapsamında alındığı bildirildi. Açıklamada, kararın aynı zamanda Kolombiya'nın İran yetkililerine olan güvenini zedeleyen diğer bazı olaylarla da bağlantılı olduğu öne sürüldü. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik ilişkilerin kesilmesinin konsolosluk ilişkilerinin de sona erdiği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Bakanlık, sürecin 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi. Kolombiya ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler 28 Nisan 1975'te kurulmuştu. İki ülke sonraki yıllarda kültür ve konsolosluk işleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalamıştı.
0: Evet değerli izleyenler, ana habere girerken bir zalimin 250 binden fazla insanı katleden bir soykırımcının Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya hitabını paylaşmıştık ve o hitaba yönelik, o açıklamalara, o küstahça açıklamalara yönelik dünyadan tepkileri paylaştık. Ve şimdi bir zalimin yüzüne aynı zamanda bazı gerçekleri söyleyen bir Dışişleri Bakanı var. Onun da haberini aktaracağız. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü. Arakçı, İngiliz mevkidaşının yüzüne İngiltere ve diğer bazı Avrupa hükümetlerinin Orta Doğu'da işgalci ve terörist bir rejimin kurulmasında oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerektiğini söyledi.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arakçı, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Görüşmede Arakçı, bölgedeki ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güvensizliğin ABD ve İsrail'in bazı Avrupa devletlerinin desteği ve işbirliğiyle gerçekleştirdiği saldırılardan kaynaklandığını ve bunun İran'a, bölgeye ve dünyaya büyük zarar verdiğini belirtti. Arakçı, İngiliz Bakan'ın yüzüne işgal rejiminin kuruluşundaki rolü için İngiltere'nin hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması, İsrail işgalinin sona ermesine ve Filistin halkının meşru haklarının, özellikle de kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesine bağlıdır. İngiliz hükümeti ve diğer bazı Avrupa hükümetlerinin Orta Doğu'da işgalci ve terörist bir rejimin kurulmasında ve sürdürülmesinde oynadıkları rol nedeniyle hesap vermeleri gerekir. Bazı Avrupa ülkelerinin İran ve bölgesel gelişmelere yönelik yıkıcı ve sorumsuz yaklaşımlarının değiştirilmesi çağrısında bulunan Arakçı, başka ülkelerin iç işlerine müdahalede ısrar etmenin ve insan hakları kavramlarını bir araç olarak kullanmanın kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Arakçı, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin devam eden kapsamlı silah ve siyasi desteğinin İşgal rejiminin Filistin halkına ve bölge ülkelerine karşı işlediği suçların artmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, İngiltere ve diğer ülkelerin ilgili uluslararası anlaşmalara göre Siyonist rejimin yetkililerini soykırım ve savaş suçlarından yargılamak ve cezalandırmakla yükümlü olduklarını vurguladı.
0: Yeniden iç gündemdeyiz değerli izleyenler. Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma devam ediyor. Fon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Tüm şüpheliler tutuklama talebiyle Sur Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var. Böylece soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül'de sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve fonlar üzerinden yapıldığı öne sürülen manipülatif işlemler üzerine Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buls olmak üzere 7 portföy yönetim şirketinin bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar vermişti. Toplam 131 yatırım fonu tasfiye kapsamına alınmış, soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şirket yöneticisi ve sermaye piyasası çalışanı hakkında adli işlem başlatılmıştı. Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklanmıştı.
0: İstanbul'da siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması hakkında konuştu. Gürlek, MASAK'ın kritik mali istihbarat sistemi EMİS'e ilişkin çarpıcı bulguların ortaya çıktığını açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Soruşturmada 2012 ile 2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ-PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır. Açıklamada yapılan incelemeler sonucu EMIS yazılımının 2012 yılından itibaren kanun hükmünde kararname ile kapatılan şirketlerle ortaklık ilişkilerinin bulunduğu ve şirketin bazı ortaklarının FETÖ-PDY'nin üst düzey sorumluluğunu üstlendiklerinin tespit edildiği belirtildi. EMIS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarıyla bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlarla bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır. Gürlek, soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında iki şirkete mahkeme kararıyla el konulduğu ve tasarruf mevduatı sigorta fonunun kayyum olarak atandığı kaydedildi. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
0: İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türkiye vatandaşlığı için gayrimenkul satışıyla usulsüz işlemler yaptığı belirlenen 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken 48 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçmiş ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Sahte belgelerle vatandaşlık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından 74 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme 26 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken 48 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 21 Eylül Pazartesi günü 13 ilde sahte belgelerle vatandaşlık operasyonu düzenlenmişti. İncelemeler neticesinde Türkiye vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı, alım-satım işlemlerinin aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçeği yansıtmayacak şekilde gerçekleştirildiği belirlenmişti. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlenerek kanuna aykırı işlemler tesis edildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği tespit edilmişti. Gerçeği yansıtmayan işlemler sonucunda 1070 yabancı uyruklu kişinin Türkiye vatandaşlığı kazandığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 2011 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat, 42 banka hesabı ve 30 anonim şirkete el konulmuş ve söz konusu şirketlere kayyım atandığı bildirilmişti.
0: Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında 11 öğrenci yaralanmıştı değerli izleyenler. Menfur saldırı sonrası gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Manisa'da lise önünde silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Öte yandan Manisa Valiliği saldırıya ilişkin soruşturma ve yaralı öğrenciler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada okul yakınındaki silahlı saldırıda hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerin taburcu edildiği ifade edildi. Durumu ağır olan 3 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
7: Diyarbakır elimiz için yatsı ezanı.
0: Batılı devletler bir kez daha örtüye, tesettüre savaş açmış görünüyor değerli izleyenler. Ülkelerden konuyla ilgili peşi sıra düzenlemeler, sözde düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Portekiz'de kamusal alanlarda yüzün gizlenmesini yasaklayan kanun yürürlüğe girdi. Yasa doğrudan Müslüman kadınları hedef alan bir düzenleme olarak öne çıkıyor. İtalya'da da Başbakan Meloni liderliğindeki hükümet okullarda burka ve peçe gibi yüzü örten kıyafetleri yasaklayan düzenlemeyi kabul etti.
2: Portekiz'de Müslüman kadınları hedef alan peçe yasağı yürürlüğe girdi. Mevzuata göre kamusal alanlar, kamuya açık yollar, halka açık yerler, kamu hizmetine tahsis edilmiş alanlar ve vatandaşların genel olarak erişebileceği hizmet sunan yerler olarak tanımlandı. Uçaklarda, diplomatik ve konsüler binalarda, ibadet yerlerinde ve diğer kutsal mekanlarda, ayrıca sağlık, mesleki, sanatsal, reklam, güvenlik veya iklimle ilgili gerekçelerin söz konusu olduğu durumlarda veya başka bir yasal hükmün peçe takılmasına izin verdiği durumlarda istisnalar geçerli olacak. Yerel medya haberlerine göre yasa, Portekiz'de kadınların burka giymesini açıkça hedef alan Çega Partisi'nin bir önerisi olarak ortaya çıktı. Portekiz'deki yasak, Müslüman kadınların inanç özgürlüğünü ihlal ettiği için tepki çekiyor. İtalya'da da okullarda burka ve peçe gibi yüzü tamamen örten kıyafetlerin kullanımı yasaklandı. Yasağa uymayanlara 1000 avroya kadar para cezası uygulanabilecek. Düzenleme özellikle burka ve peçe kullanan Müslüman kadınların kıyafet tercihlerini doğrudan etkiliyor. Hükümet, yasağı entegrasyon ve okul ortamında iletişimin kolaylaştırılması gerekçeleriyle savunuyor. Başbakan Meloni ise düzenlemenin okullarda burka ve peçeye son vereceğini açıkladı. Ancak düzenleme, özgürlüklerin sınırları, kişinin inancına uygun giyinme hakkı ve devletin bireyin kıyafetine müdahalesi üzerinden tartışılıyor.
0: Ve bu düzenlemelerle Batı ve Batılı kafa bir kez daha ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Teşhirciliğe gelince, sapkınlığa gelince kadının özgürlüğü diyorlar, fikir özgürlüğü diyorlar, düşünce özgürlüğü diyorlar. Beden özgürlüğü diyorlar ama iş örtünmeye, tesettüre gelince kanunun gücü diyorlar bir kez daha. Ve devam ediyoruz. Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi. Tatbikat sırasında yaşanan faciada 14 asker hayatını kaybetti.
2: Kazakistan askeri tatbikat sırasında yaşanan faciayla sarsıldı. Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle 17 asker denize sürüklendi. Yaşanan facia sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve şiddetli rüzgar çalışmaları olumsuz etkiledi. Arama kurtarma operasyonunda 17 askerden 14'ünün cenazesine ulaşıldı, 3 kişi ise kurtarıldı. Facianın ardından Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30'dan fazla askerin ifadesinin alındığı, ayrıca 12 ayrı bilirkişi incelemesinin başlatıldığı bildirildi. Kazakistan makamlarının açıklamasında olayın yalnızca kötü hava koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının da soruşturulduğu ifade edildi.

0: Türkiye'den gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Çalışma düzeniyle ilgili bir taslak uzun zamandır konuşuluyordu ve nihayetinde resmi gazetede de yayımlandı. Uzaktan çalışma yönetmeninde yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle çalışanların haftanın belirli günlerinde ofiste, belirli günlerinde ise uzaktan çalışmanın önü açıldı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın esnek çalışma modeline yönelik uzaktan çalışma yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle çalışmanın bir kısmının iş yerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Yeni sistemle birlikte özellikle dijital ortamda yürütülebilen işlerde çalışanların daha esnek bir çalışma düzenine sahip olması hedefleniyor. Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda da yer almıştı. Orta vadeli programda yer alan formüllere göre atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar, yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak. Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik saat 9 ile 18 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
0: Değerli izleyenler, elektrikli araçların şarj altyapısında yeni bir dönem başlıyor. EPDK'nın yeni düzenlemesiyle şarj istasyonlarına entegre depolama sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme kararı verildi. Detaylarına haberimizde bakalım.
1: Elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının daha fazla noktada kurulmasının önü açıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte elektrik altyapısının yeterli olmadığı yerlerde istasyonlar ihtiyaç duydukları ek gücü bataryalarda depolanan elektrikten karşılayabilecek. Önceki uygulamada şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı. Bu durum özellikle yüksek güçlü şarj istasyonları bakımından depolama yatırımlarının şarj altyapısının ihtiyaç duyduğu gücü karşılamada etkin şekilde kullanılmasını sınırlandırabiliyordu. Yeni düzenleme ile anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesisle beslemek isteyenlere imkan sağlandı. Şebeke güvenliğinin korunması için de şebekeye enerji verilmesini önleyen ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi. İstasyonlara kurulacak bataryalar araç yoğunluğunun az olduğu saatlerde elektrik depolayacak. Yoğun saatlerde ise depolanan elektrik araçların şarjlarında kullanılabilecek. Böylece özellikle otoyol, dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve yoğun ticari alanlarda aynı anda çok sayıda aracın şarj edilmesiyle ortaya çıkan yüksek elektrik ihtiyacı bataryalardan desteklenebilecek.
0: TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu iller belli oldu. İstanbul, Kocaeli ve Yalova öne çıkarken toplam nüfusu en fazla olan 20 il ise şöyle sıralandı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre illerin nüfus yoğunluğu haritası güncellendi. Yayımlanan haritada kilometre kare başına düşen kişi sayısına göre Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri ve nüfusun yoğunlaştığı bölgeler ortaya konuldu. Gelişmiş sanayisi, ticaret hacmi ve istihdam olanaklarıyla öne çıkan Marmara bölgesi nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge konumunu koruyor. Kilometre kare başına 395 ila 2943 kişinin düştüğü kategoride yer alan 3 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova oldu. Sanayi, tarım ve turizmin öne çıktığı illerde de nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu görülüyor. Kilometre kare başına 103 ila 394 kişinin düştüğü kategoride yer alan başlıca iller ise şu şekilde sıralandı. Marmara ve Ege, Bursa, Sakarya, Düzce, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın. İç Anadolu ve Akdeniz. Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep. Karadeniz. Zonguldak, Trabzon, Ordu, Samsun. Doğu ve Güneydoğu. Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Mardin. TÜİK'e göre haritadaki en açık renkli alanlar kilometre kare başına 11 ila 40 kişinin düştüğü ve nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu illerde belli oldu. Tunceli, Erzincan, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan gibi iller Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri arasında yer aldı.
0: Ana haberde Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Günün çizgisiyle noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM. Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 9921.
6: Şahin Demir Doğrama, yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780 0530 580 8780.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkamaya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
14: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Işıltı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
16: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
17: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
18: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı FM.
21: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
18: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Ailelerin, arkadaşların, dostların birbirini ziyaret etmesi, birbiriyle telefon konuşmaları yapması gayet güzel bir şeydir. Fakat bazen ölçü fazla kaçabiliyor. İster anne olsun, ister baba olsun, ister arkadaş olsun, ister dost olsun fark etmez. Bazen evli çiftlerden birini akşam vakti arıyoruz ve saatlerce konuşuyoruz. Beyefendi akşam işten gelmiş, hanımefendi beraber yemek yemişler, bir kenara çekilip belki sohbet edecekler, belki birlikte çay içecekler, kahvelerini içecekler ama pat bir telefon geliyor ya beyefendiye veya hanımefendiye ve bir kenara çekiliyor kişi ve bu sohbetin sonu gelmiyor. O akşam yeniyor maalesef. Bu kişi, arayan kişi ya bağımlı bir kişidir, anne baba olabilir, ya kendi eşiyle problemleri var, paylaşacak kimsesi yoktur, onu arıyor veya canı sıkılmıştır, arıyor. Bunlar doğru şeyler değildir. Biz akşamları özellikle evli çiftlerin aranıp uzun uzadıya konuşmaları doğru bulmuyoruz. Hele hele şu endüstri döneminde eşler, erkekler sabah çıkıp işe gidiyor. Akşama kadar eşiyle ilişki kurma fırsat ve imkanı olmuyor. Akşam gelecek, akşam eşiyle bir ilişki kuracak ama telefonlar buna müsaade etmiyor. Ve biz farkında olmadan bir yuvanın soğumasına, ilişkilerinin soğumasına ve zarar görmesine sebep oluyoruz. O bakımdan eğer zaruri bir durum varsa telefonu arayıp özür dileyerek 2-3 dakika içerisinde onu ifade edip telefonu kapatmamız gerekiyor. Uzun uzadıya konuşmak gerekse bile mümkünse bunu gündüzleri yapmanızı tavsiye ederim.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Amr bin As'ın ölmeden önceki muhasebesi. İbn-i Şemase el-Mehri anlatıyor. Ölüm döşeğinde uzanmış yatarken Amr bin As'ın yanına vardık. Yüzünü duvara çevirdi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Oğlu, niçin ağlıyorsun? Allah Resulü seni şöyle şöyle mükafatlarla müjdelememiş miydi deyince, yüzü duvara dönük olarak ağlayan Amr bize dönerek şöyle dedi. Hayır, ben ölümden değil, öldükten sonraki hayattan korkuyorum. Benim için en iyi amel Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmiş olmamdır. Ne var ki ben hayatımda 3 dönem geçirdim. Allah Resulüne kim beslediğim ve onu tuzağa düşürüp öldürmek istediğim günleri hatırlıyorum. Eğer o günkü halimle ölmüş olsaydım mutlaka cehennemliklerden olurdum. Sonra Müslüman oldum. Biat etmek için Allah Resulüne gelerek uzat ellerini de biat edeyim sana ey Allah'ın peygamberi dedim. O da ellerini uzattı. Ellerini iyice sıktım. Allah Resulü bana bir şey mi demek istiyorsun ya Amr dedi. Sana bir şartla biat ederim. O da beni affetmendir dedi. Allah Resulü ey Amr, İslam'ın geçmişi tamamen sildiğini, hicretin eski cürümleri yok ettiğini, haccın da önceki günahları izale ettiğini bilmiyor musun dedi. O andan itibaren gözümde Allah Resulünden daha sevimli biri yoktu. Şayet bana onu anlatabilir misin diye sorsalar anlatamazdım. Çünkü ona doya doya bakamadım. Şayet o günkü halimle vefat etmiş olsaydım cennetliklerden olmayı ümit ederdim. Daha sonraları bir kısım olaylara karıştık. İşte bundan sonra akıbetimin nereye varacağını kestiremiyorum. Ben öldüğümde hiç kimse arkamdan ağlamasın. Ateşte yakılmasın. Beni gömdüğünüzde de mezarımın üstüne hafifçe bir toprak serpin. Mezarımın başında bir devenin kesilip etinin taksim edileceği süre kadar oturun ki bir müddet yalnız kalmayayım ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi bileyim. Hazreti Ömer'in ve Selman-ı Farisi'nin birbirlerine ikramda bulunması. Enes İbni Malik anlatıyor. Selman-ı Farisi, Hazreti Ömer'i ziyarete gitmişti. Hazreti Ömer, hemen yaslandığı yastığı aldı ve ona uzattı. Selman-ı Farisi, El-Hak, Allah ve Resulü doğruyu söylemiştir buyurdu. Hazreti Ömer, ne demek bu ey Ebu Abdullah? Anlat bakalım dedi. Selman-ı Farisi, bir gün Allah Resulü'nün huzuruna varmıştım. Allah Resulü, arkasındaki yastığı aldı, bana uzattı ve şöyle buyurdu. İyi dinle Selman. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini ziyarete gider de, ziyaret edilen kişi kardeşine ikramda bulunma düşüncesiyle yastığı uzatırsa, buna mukabil Allah-u Teala onun günahlarını bağışlar dedi. Gıybetle ilgili Hazreti Safiye ve başka bir kadın hakkındaki Hazreti Ayşe ve Zeyd bin Eslem'in rivayeti. Hazreti Ayşe anlatıyor. Safiye binti Hüyey'in devesi hastalanmıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Zeynep'e senin develerin fazladır. Birini Safiye'ye versen iyi olur dedi. Zeynep ben o Yahudi kadına mı devemi vereceğim dedi. Bu sözünden dolayı Resul-i Ekrem Zeynep validemizden 2 aydan fazla bir süre uzak durdu. Öyle ki Zeynep ondan neredeyse ümidini kesmiştim dedi. Benzer bir olayı Zeyd bin Eslem de anlatıyor. Resulullah'ın vefat etmesine neden olan hastalığı esnasında hanımları etrafında toplandı ve Safiye binti Hüyey şöyle dedi. Vallahi ya Resulallah ne kadar arzu ederdim senin başına gelenlerin bana gelmesini. Bunu gören diğer ezvacı tahirat birbirlerine baktılar. Allah Resulü hanımlarının kaş göz işareti yaptıklarını görünce şöyle dedi. Ağızlarınızı çalkalayınız. Hanımları neden ya Resulallah dediler. Allah Resulü arkadaşınızın arkasından birbirinize kaş göz işareti yaptığınız için vallahi o sözünde samimiydi buyurdu. Müzik
Ashab-ı Kiram'dan öğütler.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak, numara 9, Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: İslam tarihi.
14: İslam tarihi.
13: Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat. İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ibret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. Örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
15: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e gelen Kur'an-ı Hakim'in kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere hitap etmesi, yani bütün insanların tabakalarına hitap etmesi hasebiyle manasında bir camiyet, yani bir bütünlük ve külliyet-i harika vardır. Harika bir külliyet vardır, bir genişlik, bir güzellik vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüzi değil, göz müsüllü, muhit, yani kuşatıcı bir nazara sahip olmak gibi kelam-ı ezeli dahi, yani ezeli kelam dahi, Kur'an-ı Hakim dahi bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi, bütün insanlık taifelerini, toplumlarını, milletlerini nazara alan bir külliyete, yani bir azamete, büyüklüğe bir kelam-ı ilahidir. Elbette onun manası beşer, yani insanların kelamı gibi cüzi bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar kavaid-i arabiyeye, yani Arapça kurallara, kaidelere ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nevi beşerin, yani insanlık aleminin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arş-ı aladan irad edilen ilahi ve şumurlu bir nutuk ve umumi, yani evrensel Rabbani bir hitabı olduğu gibi bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve ilimleri camidir, yani içine almıştır. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasça, daire ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve kariyasından, yani yeteneğinden çıkan bir tefsir bihakkın hakkıyla Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, İnsanların ahval-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakiki Kur'aniyeyi, Kur'an hakikatini görsün, bir tarafane, yani tarafsız beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez meğer ki bir nevi icmanın tasdikine mazhar ola. Binaenaleyh Kur'an'ın ince manaların ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasinin, yani güzelliklerinin ve zamanın tecrübesiyle fenin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerin tespitiyle her biri birkaç fende müteassıs olmak üzere muhakkini ulemadan, yani büyük alimlerden yüksek bir heyetin tetkikatıyla, inceleme ve araştırmalarıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine devamla, nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Başlangıç yapıyor, söze başlıyor. Ben hangi kişinin tenine dokunmuş isem işte tenim o da dokunsun, ödeşsin. Ben kimin sırtına kamçı vurmuşsam işte sırtım o da benim sırtıma vursun, benden öcünü alsın. Ben kimin namus ve şerefine dil uzatmışsam işte namus ve şerefim o da gelsin benden intikamını alsın. Ben hangi kişinin malından ne almışsam işte malım o da gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir ki Rabbime
onun sayesinde helallaşmış olarak günün hoşluğu ve rahatlığıyla kavuşacağımdır. Hiç kimse Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan, yani ahlakımdan ve halimden değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstahni göremiyorum buyurduktan sonra sözlerini tekrarladı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıp, ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, ben sana 3 dirhem vermişim dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, doğru söylüyorsun ey fadıl, buna 3 dirhem ver buyurdu. Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangi kişiye ağır söz söylemiş veya kamçı vurmuş veya lanet etmişsem, sen bunu onun hakkında bir temizlik, ecir ve rahmet vesilesi kıl diyerek dua ettim. Sonra da, ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rüsvay olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüsvaylığı ahiret rüsvaylığından hafiftir buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı. Ya Resulallah, ben Allah yolunda savaş ganimetine ihanet etmiş 3 dirhem üzerime geçirmişim dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, sen bu ihaneti niçin yaptın diye sordu. Adam, ona ihtiyacım vardı dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ey fadıl, bu kişiden beytülmal hesabına 3 dirhemi teslim al buyurdu. Ey insanlar, nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim buyurdu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, ben çok pintiyim, korkağım, çok da uykucuyum. Allah'a dua et de benden pintiliği, korkaklığı ve uykuculuğu gidersin dedim. Peygamberimiz aleyhissalatu

ben çok yalancıyım, hem de münafıkım. Benim işlemediğim hiçbir kötülük yoktu dedi. Hazreti Ömer, be adam, kendini rezil ve rüsva ettin dedi. Peygamberimiz, ey İbni Hattab, dünyayı rüsvalığı ahiret rüsvalığından hafiftir buyurdu ve adam içinde, ey Allah'ım, buna doğru sözlülük ve iman olgunluğu nasip et. Kendisinin kötü işlerini hayra çevir diyerek dua etti. Sonra bir kadın ayağa kalktı. Bende de şöyle şöyle haller var. Allah'a dua et de benden bu halleri gidersin dedi. Peygamberimiz olan sen Ayşe'nin evine git buyurdu. Sonra minberden indi. Hazreti Ayşe'nin evine dönünce kadının başına asasını koydu. Sonra ona dua etti. Hazreti Ayşe kadının daha yanına ayrılmadan Peygamberimizin duasının tesirini gördüğünü söyler. Mescidin çevresindeki evlerin kapılarından Hazreti Ebubekir'in kapısından başkaları tümü kapatıldı. Hazreti Ömer, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, benim kapımı bırak, kapattırma da onu açıp senin namaza çıktığına bakayım dedi. Peygamberimiz hayır buyurdu. Hazreti Abbas, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, adamların kapılarını mescide ne için açtın, ne için kapadın diye sordu. Tabi merak ediyor. Peygamberimiz, ey Abbas, ben ne kendiliğimden açtım ne de kendiliğimden kapattım buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinde en son kıldırdığı en son namaz, Peygamberimizin hastalığı sırasında kıldırdığı en son namaz akşam namazıydı. Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmül Fadıl binti Haris, Resulullah aleyhissalatü vesselam elbisesini giyinmiş olduğu halde Vel Mursalat suresini okuyarak evinde bize akşam namazı kıldırdı, en son namaz. Bundan sonra ahiret alemine alınıncaya kadar bir daha namaz kıldırmadı. Resulullah aleyhissalatü vesselam akşam namazında okurken en son dinlediğim Vel Mursalat suresiydi buyurmuştur. Bu ara yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı sahabileri yanına çağırıyor. Son günleri. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz hastalığı sırasında bana Ali'yi çağırınız buyurdu. Hazreti Ayşe, sana Ebu Bekir'i de çağıralım mı diye sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, onu da çağırınız buyurdu. Hazreti Hafsa, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, sana Ömer'i de çağıralım mı diye sordu. Peygamberimiz, onu da çağırınız buyurdu. Ümmül Fadıl, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, sana Abbas'ı da çağıralım mı diye sordu. Peygamberimiz, onu da çağırınız buyurdu. Çağıranlar toplandıkları zaman Peygamberimiz başını kaldırıp baktı. Hazreti Ali'yi göremeyince sustu. Hazreti Ömer, Resulullah'ın başından kalkınız diye, dağılınız diye söylendi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ara Hazreti Ebubekir'i namaz kıldırmaya memur ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında namaz vakti gelmiş, ezan da okunmuş bulunuyordu. Peygamberimiz, insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır ya Resulallah, seni bekliyorlar dediler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, öyleyse benim için leğene su koyunuz buyurdu. Leğene su koydular, gusledip yıkandı. Ayağı kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır ya Resulallah, seni bekliyorlar dediler. Peygamberimiz, yine benim için leğene su koyunuz buyurdu. Oturup gusletti. Sonra kalkmaya davranırken yine bayıldı. Sonra ayıldı. Yine insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, seni bekliyorlar dediler. Peygamberimiz, benim için leğene su koyunuz buyurdu. Tekrar oturup guslettikten sonra kalkmaya davrandı. Ama yine bayıldı. Sonra ayıldı. Ayılınca insanlar namazı kıldılar mı diye sordu. Hayır ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, seni bekliyorlar dediler. O sırada Müslümanlar mescitte Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam yatsı namazına bekleyip duruyorlardı. Peygamberimiz namaz kıldırmaya kendisine takat bulamayınca Ebu Bekir'e söyleyiniz de insanlara namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir yufka yürekli, merhametli, zayıf, ince sesli, Kur'an okurken çok ağlayan bir zattır. Hazreti Ayşe, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir yufka yürekli, merhametli, zayıf, ince sesli, Kur'an okurken çok ağlayan bir zattır. Ağlamaktan sesini insanlara işittiremez. Evet, Hazreti Ebu Bekir ağlamaktan sesini insanlara işittiremez. Senin makamına durup da insanlara namaz kıldırmaya dayanamaz.

Ömer'e emret de insanlara namazı o kıldırsın dedim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebubekir'e söyleyiniz insanlara namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa, sen de Resulullah'a Ebubekir senin makamında durursa çok ağlamaktan kıraatını insanlara işittiremez. Ömer'e emret de insanlara namazı o kıldırsın de dedim. Hazreti Hafsa da peygamberimize böyle söyledi. Peygamberimiz sus, muhakkak ki sizler de Yusuf Aleyhisselam'ın sahibeleri takımından kadınlar gibisinizdir. Ebu Bekir'e söyleyiniz diyorum namazı insanlara o kıldırsın buyurdu. Hazreti Hafsa'nın Hazreti Ayşe'ye canı sıkıldı. Zaten senden bana hayır gelecek değildi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalık baygınlığı gelince Hazreti Ayşe'ye insanlara namazı kıldırması için Ebu Bekir'e söyledin mi diye sordu. Hazreti Ayşe ya Resulallah aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir yufka yürekli bir adamdır. İnsanlara ağlamaktan sesini işittiremez. Ömer'e emir buyursaydınız dedi. Peygamberimiz muhakkak ki sizler de Yusuf aleyhisselamın sahibeleri takımından kadınlar gibisinizdir. Ebu Bekir'e söyleyiniz insanlara namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ayşe vallahi ben böyle söylemekle bu işin babam Ebu Bekir'e verilmesinden vazgeçirmek istemiştim. Çünkü kendi kendime diyordum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın makamında duracak kimseyi halk hiçbir zaman sevmeyecek. Çünkü vuku bulacak her hadiseden onu uğursuz sayacaklardır. Bunun için bu işin babama verilmesinden vazgeçirmek istemiştim demiş. Ve Hazreti Ebu Bekir'in imam olmaması için Peygamberimize 2-3 kere müracaat edişinin böyle düşünmesinden ve sanmasından ileri geldiğini açıklamıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı kıldırması için Hazreti Ebu Bekir'e adam gönderdiği adam Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara namazı kıldırmanı sana emretti dedi. Hazreti Ebu Bekir ey Ömer insanlara namazı sen kıldır dedi. Hazreti Ömer buna sen daha layıksın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin mihrabına geçti. Geçince peygamberimizin mihrabına yani makamına kendisini ağlama tuttu. Ağlaya ağlaya mihraptan ayrıldı. Evet Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin mihrabına geçti. Geçince kendisini ağlama tuttu. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam bundan sonra namaz kıldıramayacağını biliyordu. Hazreti Ebu Bekir ağlama tuttu. Ağlaya ağlaya mihraptan ayrıldı. Arkasındaki cemaat da peygamberimizi önlerinde bulamadıkları için ağlaştılar. Gerek Hazreti Ebu Bekir gerekse cemaat ağlıyordu. Evet üzerlerine doğru büyük bir musibet geliyordu. Bunun farkındaydılar. Hazreti Ebu Bekir durumunu peygamberimize haber vermek ve cemaate namazı kimin kıldıracağını öğrenmek üzere müezzini gönderdiler. O sırada peygamber aleyhissalatü vesselam baygın bir halde bulunuyordu. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Hafsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayrılıncaya kadar Ömer'e söyleyiniz de namazı kıldırsın dedi. Abdullah bir zaman gidip cemaat arasında Hazreti Ebu Bekir'i görmeyince Hazreti Ömer'e kalk ey Ömer. Kalk ey Ömer insanlara namazı kıldır dedi. Hazreti Ömer cemaate namazı kıldırmaya durdu. Peygamberimiz ayrılıp Hazreti Ömer'in namaz tekbirlerini işitince tekbir sesini içtim. Kim bu? Ömer'in sesi değil mi diye sordu. Peygamberimizin zevceleri evet ya Resulallah aleyhissalatü vesselam Ömer bin Hattab'tır. Müezzin gelip Ebu Bekir'in ağlamak yüzünden yani çok ağladığı için mihraptan ayrıldığını ve cemaate namazı kıldırması için Peygamber aleyhissalatü vesselamın birisine emir buyurmasını istediklerini söylediler. Hafsa da Ömer'e söyleyiniz de insanlara namazı kıldırsın dediler. Peygamberimiz muhakkak ki sizler de Yusuf Aleyhisselam'ın sahibeleri takımından kadınlar gibisiniz dedi. Ebu Bekir nerede? İşin böyle olmasına ne Allah ne de Müslümanlar razı olur. Hayır hayır hayır. İbni Ebi Kuafe nerede? İnsanlara namazı İbni Ebi Kuafe kıldıracaktır dedi. Ebu Bekir'e söyleyiniz. İnsanlara namazı kıldırsın. Peygamberin vekil bırakmadığına insanlar itaat eder mi hiç buyurdu. Hazreti Hafsa ya Resulallah aleyhissalatü vesselam hasta olunca mihraba ne için Ebu Bekir'i geçirdin diye sordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat Allah geçirmiştir buyurdu. Yani Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözüyle
her hareketinin Yüce Allah'ın kontrolde olduğunu söylemek istemiştir. Hazreti Ömer Abdullah bin Zeme'ye Allah sana iyiliğini versin. Sen bana ne diye böyle yaptın? Vallahi sen bana emrettiğin zaman ben bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiğini sanmıştım. Keşke insanlara bu namazı kıldırmamış olsaydım dedi. Abdullah bin Zeme, vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana emretmemişti. Fakat Ebu Bekir'i göremeyince ondan sonra namaz kıldırmaya cemaat arasında seni en layık görmüştüm dedi. Evet kardeşler, başka bir sohbette ya da bu sohbetin devamında buluşmak üzere Allah'ın ezeli ve ebedi rahmetine, bereketine emanet olunuz.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in oğlu Cafer ve arkadaşları hakkında Amr bin Ümmeye Eddamri ile Necaşi'ye şöyle bir mektup yolladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan Kralı Necaşi Esham'a. Selam senin üzerine olsun. Yegane güç ve kudret sahibi, Kuddus, mümin ve müheymin olan Allah'a hamd ediyorum. Şehadet ederim ki İsa Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Onu bakire, saf, temiz ve namuslu Meryem'in rahmine ilka etmiştir. Ve böylece Meryem, İsa'ya gebe kalmıştır. Allah İsa'yı ruhundan ve nefhasından yaratmıştır. Nitekim Adem'i de eliyle ve yine nefhasından yaratmıştır. Seni biricik ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer'le beraberindeki Müslümanları gönderdim. Onlar sana geldiklerinde kendilerini misafir et. Zulmü terk et. Seni ve askerlerini Allah'a davet ediyorum. Ben vazifemi tebliğ ettim. Nasihatte bulundum. Benim nasihatımı kabul ediniz. Selam, hidayete tabi olanların üzerinde olsun.''

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şakalarından bir demet. Numan bin Beşir anlatıyor. Bir gün adamın biri peygamberimizin huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Peki sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?" diye takıldı. Adam, "Ya Resulallah, ben sizden bir binek istiyorum. Dişi deve yavrusuna ne yapayım?" Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülerek, "Bütün develer dişi deve yavrusu değil midir?" diye buyurdu. Etrafındakiler sordular, "Ya Resulallah, siz de şaka yapıyor musunuz?" "Evet, ben de şaka yaparım. Fakat şaka yaparken bile sadece hakikati söylerim." Enes bin Malik anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güzel ahlaklısıydı. Benim Ebu Umeyr adında küçük bir kardeşim vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizim eve gelerek onu gördüğünde babama, "Ebu Umeyr'i üzgün görüyorum, sebebi nedir?" "Ya Resulallah, oynadığı Nugayr kuşu öldü." Nugayr, serçeye benzeyen kırmızı gagalı bir kuştur. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Umeyr'i ne zaman görse, "Ebu Umeyr, ne oldu Nugayr?" diye takılırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dadısı ve Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve onu evine davet eder. "Ya Resulallah, beyim sizi davet ediyor." "O da kim? Hani şu gözlerinde beyazlık olan adam mı?" "Beyimin gözlerinde beyazlık yok ya Resulallah." "Evet, gözlerinde beyazlık var." "Vallahi yok ya Resulallah." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve "Hiçbir insan yoktur ki gözlerinde beyazlık bulunmasın." Bir gün yaşlı bir kadın peygamberimize gelerek, "Ya Resulallah, cennete girmem için bana dua eder misiniz?" Peygamberimiz, "Yaşlı kadınlar cennete giremez," diye ona takıldı. Bunun üzerine kadın üzülerek oradan ayrıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, "Gidin ona söyleyin, sen cennete yaşlı olarak giremezsin. Cenab-ı Hak, biz onları yepyeni bir yaratılışla yarattık da, eşlerine sevgiyle düşkün, hep aynı yaşta genç kızlar yaptık. Buyurmuyor mu?" Vakıa Suresi 36. Ders ve İbretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her insan gibi şaka yapardı. Fakat şakalarında yalan olmazdı. Cennette insanlar genç yaşlarında olacaklardır. Yalan söylemeden kendi aramızda şakalaşabiliriz.

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. ihramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Genç Molla Said namaza ve adalete çağırıyor. Üstad Bediüzzaman Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerini rüyasında gördü. Geylani Hazretleri kendisine Molla Said, Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa'ya git ve kendisini doğru yola davet et. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve iyiliğe devam etmesini tavsiye et. Aksi takdirde öldür. Molla Said bu rüyayı görür görmez hemen hazırlığını yaparak Miran Aşiretine gitti. Mustafa Paşa Molla Said'e niçin buraya geldiğini sorunca "Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın veyahut seni öldüreceğim." Paşa hiddetlenerek dışarı çıktı. Biraz dolaştıktan sonra yine çadıra girdi ve Molla Said'e niçin geldiğini tekrar sordu. "Sana söyledim ya, onun için geldim." Mustafa Paşa çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıcına işaret ederek "Bu pis kılıçla mı? Kılıç kesmez, el keser." Mustafa Paşa tekrar dışarıya çıkarak biraz gezindikten sonra içeriye girdi. Molla Said'e "Benim cezirede çok alimlerim var. Eğer hepsini ilim tartışmasında yenebilirsen senin dediğini yaparım. Eğer yenemezsen seni Fırat Nehri'ne atarım. Bütün alimleri yenmek benim haddim olmadığı gibi beni de

nehre atmak senin haddin değildir. Fakat alimlere cevap verince sizden bir şey isterim ki o da mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan seni onunla öldüreceğim. Bu tartışmadan sonra paşa ile birlikte atlarla cezireye gittiler. Alimlerle bir araya geldiler. Onlarla biraz görüştükten sonra çay ikram edildi. Cezire alimleri Molla Said'in şöhretini işittikleri için hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak Molla Said'in sorularını beklediler. Molla Said ise kendi çayını içtikten sonra dalgın dalgın karşısında bulunan bir iki alimin çayını da onlar fark etmeden içti. Bunu gören Mustafa Paşa, ''Ben okumuş değilim. Fakat yenileceğimizi şimdiden anlıyorum. Çünkü bakıyorum ki siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz halde Molla Said kendi çayını içtiği gibi 2-3 bardakta sizin çayınızı içti.'' Bunun üzerine biraz latife ettikten sonra Molla Said bu alimlere karşı, ''Efendiler, ben söz vermiştim. Hiç kimseye soru sormam. Bunun için sorularınızı bekliyorum.'' Hocalar 40 kadar soru sordular. Molla Said hepsine cevap verdi. Her nasılsa Molla Said bir sorunun cevabını yanlış söylediği halde karşısındakiler doğru olarak anlamışlardı. Meclis dağılınca Molla Said hatırladı. Hemen arkalarından koşarak, ''Affedersiniz, bir sorunun cevabını yanlış söylediğim halde farkına varmadınız.'' Hocalardan biri, ''İşte şimdi hakkıyla bizi yendin.'' Bundan sonra Mustafa Paşa söz verdiği mavzer tüfeğini hediye etti ve namaz kılmaya başladı.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Yalancılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten bir gün sonra Yahudilerin liderlerinden Huyey bin Ahtab ile kardeşi Ebu Yasir bin Ahtab onu görmeye gittiler. Güneş batıncaya kadar yanından ayrılmadılar. Çok üzgün, düşünceli ve perişan bir şekilde evlerine döndüler. Ebu Yasir, ağabeyi Huyey'e, "O bahsedilen peygamber midir?" "Evet, vallahi odur." "Onu iyice tanıdın mı? Aranan özellikler kendisinde iyice görünüyor mu?" "Evet, vallahi." "Peki, onun hakkında ne düşünüyorsun?" "Vallahi, sağ olduğum müddetçe ona düşmanlık edeceğim." Yahudiler, peygamberimizin gerçek bir peygamber olduğunu bildikleri halde inkar ediyorlardı. Bile bile hakkı gizliyorlardı. Yahudiler, peygamberimizi kıskandılar ve bütün gayretleriyle düşmanlık yaptılar. Halen de düşmanlıklarına devam etmektedirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere ait bir bayram gününde ibadethanelerine gitti. Yahudiler onun gelmesinden hoşlanmadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Yahudi halkı! Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Resulullah olduğuma şehadet edin. Aranızdan temsilciniz olacak 12 kişi seçin." Yahudiler sustu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini üçüncü kez tekrarlayıp onlardan cevap almayınca, "Siz yüz çeviriyor kaçıyorsunuz ama vallahi Mustafa peygamber benim. Siz ister inanınız ister inanmayıp yalanlayınız." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam geri döndüğü sırada bir Yahudi arkadaşlarına hitaben şöyle seslendi. "Ey Yahudi kardeşlerim, siz beni nasıl bilirsiniz? Vallahi içimizde Allah'ın kitabını senden daha çok anlayan bir kimse tanımıyoruz. Öyleyse ben Allah için şehadet ederim ki bu adam Allah'ın kitabı Tevrat'ta anlatılan peygamberdir." Hep bir ağızdan bağırdılar. "Sen yalan söylüyorsun, yalancı, yalan söylüyorsun." Sonunda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara çıkıştı. "Siz yalan söylüyorsunuz. Sizin sözünüze hiç güvenilmez. Biraz önce onu öven siz değil miydiniz? İman ettiği zaman kendisine yalancı diyorsunuz. Sizin sözünüz kabul edilmez." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam gelip ona iman etti. Birkaç gün sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Selam'ın isteği üzerine Yahudi alimlerini bir evde topladı. Bu sırada Abdullah'ı da bir odada bekletti. Peygamberimiz Yahudileri İslam'a davet ettikten sonra, "Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır? Bizim en alimimizdir ve en alimimizin de oğludur. Abdullah Müslüman olduysa ne dersiniz? Siz de Müslüman olur musunuz?" "Haşa, o Müslüman olmaz. Allah onu böyle şeyden korusun." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah, çık bunların yanına." Abdullah bin Selam hemen yanlarına çıkıp onlara, "Ey Yahudi halkı, Allah'tan korkunuz. Vallahi siz de gerçekten biliyorsunuz ki o Allah'ın peygamberidir. Onun isminin ve özelliklerinin yanınızdaki Tevrat'ta da yazılı olduğunu biliyorsunuz. Ben şehadet ederim ki o Resulullah'tır." deyince Yahudiler ona hakaret ve iftiralarda bulundu. "Bu bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün de oğludur." Abdullah bin Selam, "Ya Resulallah, onların çok iftiracı, kötü ve yalancı bir kavim olduklarını sana haber vermemiş miydim? İşte böyle olduklarını gösterdiler." Ders ve ibretler. Bazı Yahudiler bile bile hakkı inkar ediyorlar. Yahudilerden bazıları Müslüman olmuş ve İslam'a hizmet etmişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca Yahudilerin yanına giderek onların da İslam ile şereflenmeleri için uğraşmıştır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Mescide bir adam girdi. Bir köşeye çekildi ve namaza durdu. Peygamber Efendimiz birkaç kişiyle sohbet etmekteydi. Adam koşar gibi namaz kılıyor, başını secdeye koymasıyla kaldırması bir oluyordu. Pek kısa bir zamanda namazını bitirdi, geldi ve selam verdi. Efendimiz onun selamını aldı, sonra da ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' dedi. Adam ses çıkarmadı. Gitti, aynı namazı bir daha kıldı. Geldi. Selamına karşılık verildikten sonra ilk emir tekrarlandı. ''Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' Adam yine bir şey demedi. Yine aynı hızla namazını bitirdi ve geldi. Üçüncü defa namaz kılması söylendiği zaman samimi bir ifadeyle. ''Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bir başka türlü namaz bilmiyorum. Daha güzel kılacak bilgiye de sahip değilim. Nasıl namaz kılacağımı bana öğret.'' dedi. O zaman Efendimiz şunları söyledi. Namaza durduğun zaman Allahu Ekber diyerek tekbir al. Sonra kolayına gelen ezbere bildiğin yerden Kur'an oku. Sonra rükû et ve hareketsiz duracak kadar rükû halinde dur. Sonra doğrul ve ayakta hareket etmeden duracak şekilde bekle. Sonra secdeye var. Kıpırdamadan duracak kadar secde hali üzere kal. Sonra otur. Hareket etmeden oturacak kadar bekle ve bunu bütün namazlarında böyle yap. Adam bu defa Resulullah Efendimizin tarif ettiği gibi kılmak üzere mescidin bir köşesine çekildi. Namaz, müminin Rabbine arz edeceği en önemli ibadetiydi. Bu sebeple huzur ve sükun isterdi. Doğru dürüst, emredildiği gibi kılınırsa insanı kötülüklerden, fenalıklardan uzak tutacaktı. Cenab-ı Mevla'nın huzurunda bulunduğu düşünce ve şuuru, bir namazı başından sonuna kaplamalıydı. Efendimiz bu durumu anlatmak üzere arkadaşlarına döndü. Allah Teala şöyle buyurur, ''Ben namazda okunan Fatiha suresini kulumla kendi aramda ikiye taksim ettim. Yarısı bana, yarısı ona aittir. Kuluma da istediği neyse verilecektir. İnsan namazda hamd alemlerin Rabbine mahsustur dediği zaman Allah Teala kulum bana hamd etti der. Allah Rahmandır, Rahimdir dediği zaman kulum methetti der. Rabbim hesap ve ceza gününün sahibi ve malikidir dediğinde kulum benim yüceliğimi kabul ve itiraf etti der. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz dediğinde, işte burası benimle kulumun arasında olan kısımdır. Kulumun istediği kendine verilecektir der. Ya Rab, bizi dosdoğru olan yola, kendilerine nimetini ihsan ettiğin kullarının yoluna hidayet buyur. Gazaba uğramışların ve dalalete düşmüşlerin yoluna değil dediğinde, işte bu kısım kuluma ait olandır. Kulumun istediği de ona verilecektir buyurur. Seyyidül Enbiya Efendimizin bu anlattıklarına göre bir insan namaz kılarken Allah Teala ile konuşmuş gibiydi. Allah Teala sadece bir rekatta üç defa kulumun istediği kendine verilecektir buyurursa, artık namazın önemi üzerinde fazla söze ihtiyaç olmamalıydı. Kula düşen, namazını ciddiyet üzere kılmak, namazda yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz derken, bu sözü kime karşı söylediğinin farkında olmasıydı. Huzuru ilahide durmak, Rabbine ibadetini arz etmek, onun huzurunda başını secdeye koymak. Ama kalbini Rabbi ile hiç ilgisi olmayan, namaz kılana hiç yakışmayan düşüncelerle meşgul etmek. İşte insanı yoldan koyan bu haldi.
böyle namaz kılınan namaz nasıl olur da insanı fenalıklardan ve kötülüklerden alıkoyardı?''

Medineli birkaç Müslüman bir rahiple konuşuyorlardı. Henüz delikanlılık çağına ulaşmış bir genç olan Selami, adamı görünce eski bir hatırasını tazeledi. Birkaç yıl evvel onu evlerinin önünde ateşli bir konuşma yaparken izlemişti. Alev alev yanan bir tandıra atılmayı bile ahiretteki azaba atılmaktan daha hoş gördüğünü anlatmış, bu sözlerini hayretle karşılayanlara da Mekke taraflarını göstererek oradan gelecek bir peygamberin sözlerine şahit olacağından bahsetmişti. O gün adamın samimiyetle, heyecanla yaptığı konuşma Seleme'nin zihninde adeta perçinlenmişti. Şimdi onunla konuşmakta olanların da o gün yaptığı hitabeyi dinleyenlerden olduğu anlaşılmaktaydı. ''Sen değil miydin? O zaman Mekke tarafından peygamber geleceğini söyleyen?'' ''Evet, bendim. Yine siz değil miydiniz o peygambere iman edeceğiz ve sizin canınıza okuyacağız diyenler?'' ''Evet, bizdik. Peki şimdi neden inanmıyorsunuz?'' Rahip oldukça pişkin bir ifadeyle. ''İyi ama'' dedi. ''Bu sizin adamınız. Bizim beklediğimiz peygamber değil ki.'' Henüz delikanlılık çağında bulunan ve damarlarındaki kan fıkır fıkır kaynayan Seleme, bu arsız rahibin boğazına sarılıp onu boğmamak için kendini zor tuttu. O günkü samimiyet de, bugünkü pişkinlik de bu adama aitti.''

amcacığım. Fakat bu söz yeterli bulunmadı. Cevap bu ifadenin aksineydi. Bu senin ilk taşladığın değil ki. Bırakmadı yakasını. Aldığı gibi onu mescide kadar getirdi. Ya Resulallah, dedi. Bu çocuğa güç yetiremiyoruz. Hurmaları taşlamaktan başka iş yaptığı yok. Efendimiz çocuğa baktılar. Oğlum, hurmaları neden taşlıyorsun? Yiyeyim diye. Bir daha böyle yapma. Dibine dökülenlerden ye. Sonra başını okşadı ve Allah'ım bu çocuğun karnını doyur diye dua etti. Birkaç gün sonraydı. Gözyaşlarını sile sile mescide giren bir çocuk Resulullah Efendimizin yanına kadar geldi. Hıçkırıklarını zapt etmeye çalışırken ''Ey Allah'ın peygamberi'' dedi. ''Çok acıktım. Bir bahçeye girdim. Uğraşa didine bir hurma salkımını kopardım. Bir kısmını yedim. Kalanını da ceplerime doldurdum. Ama sahibi beni yakaladı. Dövdü. Üstelik elbisemi de aldı.'' dedi. Sözlerini bitirdiği zaman tekrar ağlamaya başladı. Adama haber salındı. Geldi ve selam verdi. Sorulunca da çocuğun anlattıklarını tekrarladı. Efendimiz ona, ''Bu çocuğu dövmeden evvel ona bilmediği edebi öğretmeli ve karnını doyurmalıydın. Şimdi ona elbisesini geri ver.'' dedi. Adam çocuğun elinden tuttu ve götürdü. Elbise geri verildi, karnı doyuruldu. Güzel sözlerle gönlü alındı. Oradan ayrılan çocukla birlikte bir zembil dolusu hurma bahşiş olarak gönderiliyordu. Çocukların ağaçları taşlama sebepleri arasında yaramazlığa ilave olarak bir de mevsimin kurak geçmesi vardı. Bir gün Ebu Talha evine üzüntülü bir çehreyle döndü. Ümmü Süleym onun halini beğenmedi. ''Neyin var? Neden üzgün görüyorum seni?'' dedi. ''Peygamber Efendimizin sesi bana pek zayıf geldi. Karnının aç olduğunu fark ettim. Bir şeyler gönderebilirsek diyorum. Evde yiyecek var mı?'' Ümmü Süleym hemen iki arpa ekmeği çıkardı. Başörtüsüne sardı. Onu da Enes'in beline bağladı. ''Resulullah Efendimiz'e götür.'' dedi. Enes, geldiğinde Nebi Zişan Efendimiz mescitte oturuyorlardı. ''Ebu Talha mı gönderdi seni?'' ''Evet.'' ''Yemekle.'' ''Evet.'' Yanındakilere döndü. ''Yürüyün gidiyoruz.'' dedi. Hep birden kalktılar. Enes durumu bildirmek üzere önden koştu. Ebu Talha'ya Efendimizin kalabalık bir cemaat halinde gelmekte olduğunu haber verdi. Ebu Talha telaşa kapıldı. Bu kadar insanı doyuracak yemeğin olmadığı belliydi. Gelenlere de bunu açıkça anlatamaz, evimizde yiyecek yok diyemezdi. İçeri girdi, Ümmü Süleym'e haber verdi. İşin kötüsü evde yiyecek de yok diye ilave etti. Ümmü Süleym sükunetle, ''Allah ve Resulü her şeyin en iyisini bilir.'' diye cevap verdi. Ebu Talha dışarı çıktı, gelenleri karşıladı. ''Buyurun ya Resulallah.'' dedi ve fısıltı halinde ilave etti. ''Ey Allah'ın Resulü, gönderdiğimiz yemek sadece size yetecek kadardı.'' Resulullah gülümsüyorlardı. Cevap vermedi. Geldiler, ikisi içeri girdiler. ''Ey Ümmü Süleym.'' dedi Peygamber Efendimiz. ''Yanında ne varsa getir.'' Enes'le gönderilen ekmekler getirildi, doğrandı. Ümmü Süleym yağ dağarcığından üzerine bir miktar yağ ekti, karıştırdı. Daha sonra Peygamber Efendimiz bir dua okudular. ''Ey Enes, bana dışarıdakilerden 10 kişi çağır.'' dedi. 10 kişi geldi, oturdular. Doyuncaya kadar yediler. Onlar kalktılar, tekrar bir 10 kişi daha geldi. Onlar da yedi ve çekildi. Böylece Enes 7 veya 8 defa 10'ar kişinin girip sofranın başına oturduğunu ve doyuncaya kadar

yediğini gözleriyle gördü. Adamların aç, hem de gözleri kararacak derecede aç oldukları belliydi. Sofraya ilk konulandan başka yemeğin konmadığı muhakkaktı. Ancak yemeğin hala eskisi kadar, hatta daha çok halde tabakta durduğuna da kimse itiraz edemezdi. Herkes doyup çekildikten sonra Peygamber Efendimiz de besmele çekerek yemeye başladılar. O da karnını doyurmuş ve kalkmıştı. Resulullah aleyhisselam dua ederek, böyle mübarek bir ziyafete vesile oldukları için Enes'lere teşekkür ederek ayrıldı. Bu hadise Ebu Talha ailesi için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktı. Daha sonra onlar da oturdular, yemeğin geri kalan kısmını besmele ile yemeye başladılar.

Bir sohbet bekliyordu ashab-ı kiram. Habibi Hüda Efendimiz günlerdir bir sohbet yapmamışlardı. Efendimiz ise böyle bir sohbeti gönülden arzu edecekleri anı bekliyor, demiri tavında dövmek istiyordu. Tok olanın ağırlanması, suya kanmış insana şerbet içirilmesi zor oluyordu. O gün yine gözler, biz hazırız, dinlemek istiyoruz der gibiydi. Nebi Ekrem Efendimiz onlardaki bu hali, yağmura hasret olan topraktaki durum kadar açık seçik görüyordu. İsrailoğulları arasında yaşayan üç kişi vardı diye başladı söze. Biri alaca tenli, biri kel, üçüncüsü de kör. Allah Teala onları bir imtihana çekmeyi murat etti. Bir meleği vazifeyle gönderdi. Melek, alaca tenli olana geldi. ''En çok arzu ettiğin nedir?'' dedi. ''Güzel bir renk ve güzel bir ten'' dedi adam. ''İnsanların iğrendiği bu görünüşten kurtulmak.'' ''Evet, dünyada en çok arzu ettiğim budur.'' Melek onu bir defa sığadı. O anda kendisinin bile nefret ettiği görünümü kaybolmuş, istediğinden daha güzel bir renk gelivermişti. Melek yine sordu. ''En çok sevdiği mal hangisidir?'' ''Devedir. Doğurmak üzere olan dişi bir deve verdi. Allah senin hakkında bu deveyi bereketli kılsın.'' diye dua ederek ayrıldı. Adam sevincinden ne yapacağını bilemez hale gelmişti.

Melek, bu defa kel adama geldi. ''En çok arzu ettiğin şey nedir?'' dedi. ''Güzel bir saç'' dedi adam. ''Ve bir de insanların iğrendikleri bu halin benden gitmesi. İşte en çok arzu ettiğim şey.'' Melek onu sığadı. O anda adamın durumu düzeliverdi. Güzel bir saç verildi ona. ''En çok sevdiğin mal hangisidir?'' ''İnektir. Ona da doğurmak üzere olan bir inek verildi.'' ''Allah senin hakkında bu ineği bereketli kılsın.'' diye dua ederek melek oradan ayrıldı. Adam bu duruma pek sevinmişti. Bu defa kör geldi. ''En çok istediğin nedir?'' dedi. Kör, ''Gözlerim.'' dedi. ''Allah'ın bana görmeyi nasip etmesidir. Ta ki İnsanları göreyim.'' Bunun üzerine melek onu sığadı. Allah Teala da ona gözlerini ihsan etti. ''En çok arzu ettiğin mal hangisidir?'' ''Koyundur. Ona da doğurmak üzere bir koyun verildi.'' Dua ederek ayrıldı melek. Aradan yıllar geçti. Verilen hayvanlar doğurdu, çoğaldı. Yapılan duanın bereketi sebebiyle birinin vadiyi dolduran devesi, diğerinin vadi dolusu ineği, öbürünün vadiyi dolduran koyunu oldu. Her biri hayatından memnundu. Arzu ettikleri her şeye kavuşmuş durumdaydılar. Derken bir gün melek alaca tenlinin yanına geldi. Tam onun eski hali gibi. Alaca tenli bir insan kıyafetindeydi. Bu kıyafete girişi ona eski halini hatırlatmak içindi. ''Çok fakir bir adamım. Yolcuyum. Çaresiz kaldım. Menzilime ulaşabilmem için önce Allah'a, sonra sana güveniyorum. Sana bu güzel rengi, bu güzel teni veren, bu malı bağışlayan Allah hakkı için bana bir deve vermeni istiyorum. Ta ki seferimi tamamlayayım.'' dedi. Adamın neşesi kaçmıştı. Tatsız ve buruşuk bir suratla. ''Yerine getirmem lazım gelen birçok vazife var. Hangisine yetişeceğimi bilemiyorum. Sana yardım yapamayacağım.'' dedi. Bu söz üzerine melek, ''Ben seni tanır gibiyim. Sen bir zamanlar insanların iğrendiği alaca tenli bir kişi değil miydin? Üstelik fakir bir adamdın. Allah sana bu nimetleri bahşetti. Yanlışın var.'' dedi adam. ''Galiba beni bir başkasına benzetiyorsun. Bu mala ben ata ve dededen mirasçı oldum.'' ''Yalan söylüyorsun. Allah seni eski haline göndersin.'' dedi melek. Bir anda adam eski halini almış. Mal ve mülk sanki bir hayal olmuştu. Melek oradan ayrıldı. Kel adamın yanına geldi. Bu defa o kelin eski kıyafetine bürünmüştü. Ona da derdini anlattı. Birinciye söylediklerini ona da söyledi. Ondan da evvelkinin verdiği cevapları aldı. Ona da, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni ilk haline çevirsin.'' dedi. Onun da elinden nimet gitti. O da eskisi gibi kel, fakir bir adam oluverdi. Mal ve mülkten eser kalmadı. Sanki ortada değişen hiçbir şey yoktu. Melek bu defa körün yanına geldi. Onun eski kıyafeti üzere kör bir insan şeklindeydi. ''Fakir bir adamım.'' dedi. ''Yolcuyum. Çaresiz kaldım. Bugün yoluma devam edebilmem için önce Allah'ın, sonra senin yardımına muhtacım. Sana gözünü bağışlayan Allah hakkı için bana bir koyun vermeni istiyorum. Ta ki yolculuğumu tamamlamaya imkan bulayım.'' Adam ona şöyle cevap verdi. ''Evet, ben de bir kördüm. Allah bana gözlerimi ihsan etti. Şimdi sen sürüye dal. Canın hangisini istiyorsa onu al. İstemediğini bırak. Yemin ederim ki Allah rızası için alacağın koyunlardan dolayı neden onu alıyorsun denilmeyecektir. Sana zorluk çıkaracak değilim.'' O zaman melek ona dedi ki, ''Malın
senin olsun. Bu, size Allah Teala tarafından yapılan bir imtihandı. Sen, Yüce Mevla'nın rızasına nail oldun. Arkadaşlarınsa gazaba uğradılar.''

Resulullah aleyhisselam sözlerini burada bitirdi. Dinleyenleri bu kıssadan alacakları ibretle baş başa bıraktı. Düşünmesini bilen insan için bu anlatılanlarda pek büyük bir ibret vardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

bir gecedir bu bitmeyen. Saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey Derdüsselam, arsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
15: Reklamları dinlediniz. Çağrı FM.

hayır yolunda harcadıklarının en sevaplısı, ailenin ihtiyacına sarf ettiğin paradır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Sorun bu gece, yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

0: Namazın, bilhassa farz namazların fazileti büyüktür. Namazın fazileti, ehemmiyeti, kul için, kulluk için zaruri olduğu hakkındaki ayet-i kerimeler ve emri ilahiler yüzden çoktur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimesinde, "Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır." Bakara suresi 45. ayetinde, "Sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin." buyruluyor.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
2: Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Abdullah bin Mesud'un güzel ahlakı. Habbe bin Cüveyn anlatıyor. Bir gün Ali'nin radıyallahu anh yanındayken ona Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bazı sözlerini aktardı. Mecliste bulunanlar İbni Mesud'u medhü sena ettiler ve Hazreti Ali'ye "Ey müminlerin emiri, biz İbni Mesud'dan daha güzel huya sahip, bir şeyler öğretirken onun kadar halim olan, birlikte olduğu arkadaşlarına onun kadar iyi davranan, ondan daha çok takva sahibi birini görmedik" dediler. Hazreti Ali, "Allah aşkına doğru söyleyiniz. Bu sözlerinizde samimi misiniz?" buyurdu. "Evet" dediler. Hazreti Ali, "Allah'ım, seni şahit tutuyorum. Allah'ım, bunların İbni Mesud hakkında söylediklerinin aynısını, hatta daha fazlasını ben de söylüyorum" dedi. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmakla ilgili Hazreti Ebubekir'in uyarısı. Kays bin Ebi Hazim anlatıyor. Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın halifesi unvanını aldığı gün minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez" ayetini okuyorsunuz. Ancak bu ayeti söylendiği gayeye uygun anlamıyorsunuz. Çünkü ben Allah Resulü'nden şunu işittim: İnsanlar kötülükleri görüp de engel olmadıkları ve fenalıklara göz yumdukları zaman Allah'ın o insanları topyekün cezalandırması pek yakındır. Hazreti Selman Farisi'nin rızık konusundaki sözü. Zeyd bin Savhan'ın azatlısı Salim anlatıyor. Efendim olan Zeyd ile beraber çarşıdaydık. Selman-ı Farisi'ye rastladık. İki vesak buğday yaklaşık olarak 200-300 kilogram almıştı. Zeyd ona şöyle dedi: "Ey Ebu Abdullah, sen de mi bunu yapıyorsun? Halbuki sen Allah Resulü'nün ashabındansın." Selman şöyle cevap verdi: "Nefis rızkını elde ettiği zaman rahatlar. İbadete severek koşar. Şeytanın vesveseleri de ondan gider." Muaz bin Cebel'in vefatı öncesinde yaptığı bir vasiyet. Yezid bin Ümeyre anlatıyor. Muaz bin Cebel ölüm döşeğinde yatmakta ve etrafındaki yakınları da ağlamaktadır. Hazreti Muaz onlara "Niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. Dediler ki, "Biz senin ölümünle kaybolup gidecek ilim için ağlıyoruz." Hazreti Muaz şöyle dedi: "İlim ve iman kıyamete kadar kalacaktır. Asla kaybolmaz. Kim merak ederse ve ararsa iman ve ilmi elde eder. Bunlar ise Kitabullah olan Kur'an ve sünneti Resulullah'tır. İlmi başkasından değil, Ömer, Osman ve Ali'den alın. Onları da kaybederseniz ilmi şu zatlardan almaya bakın: Ebu Derda, İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Yahudilikten dönüp Müslüman olan Abdullah bin Selam. Ben Allah Resulü'nün İbni Selam için o cennetlik olanların onuncusudur dediğini işittim. Alimin zellesinden yani hata yapmasından endişe edin. Hak kimden getirilirse onu alıp kabul edin. Batılı da kime karşı olursa olsun yüzüne çarpın. Fedala bin Ubeyd'in duası. Ümmü Derda radıyallahu anh anlatıyor. Fedala bin Ubeyd şöyle derdi. Allah'ım senden kaderime ve kazaya razı olmayı, öldükten sonra rahat bir hayat yaşamayı, senin cemaline ve sana kavuşma zevkini duymayı istiyorum. Yönümü değiştirecek sıkıntılardan ve beni yoldan çıkarıcı imtihanlardan da senin inayetine sığınırım. Amin. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugünse internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan iki çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

0: İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğradı ve onlara dönerek şöyle buyurdu. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412-236-0168 0533-938-7503.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
10: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Onuncu cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

0: إلههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
1: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar.
0: Huvallazî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakk liyuzhirehu ale'd-dîni kullihî velau kerihel müşrikûn.
1: Odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar.

Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu, halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp, Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele.

Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri.

Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı 12 ay olup bunlardan 4'ü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah, ilahi sınırlara saygılı olup, fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.

Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kâfirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece,

Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz, emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki, ahiretin yanında pek az bir şeydir.

Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken, arkadaşına, "Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir," diyordu. Derken, Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur.
1: لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yollu bir mesafe olsaydı, mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi. Bununla beraber, eğer gücümüz yetseydi, muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah, onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir.
0: عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِب۪ينَ.
1: Hay Allah seni affedesice! Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip, izin isteyip,

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah, o takva ehlini pek iyi bilir.

0: رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
1: Senden katılmamak için izin isteyenler, sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüpheyle çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır.
0: وَلَوْ

0: بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların davranışlarını hoş görmeyip, kendilerini engelledi ve kendilerine, oturun oturanlarla beraber denildi.

Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı arttırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup, entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Gerçekten bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet onlar hoşlanmasa da hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galebe çalmıştı.

İçlerinden bazıları, bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.

Sana bir iyilik gelirse, onlar üzülürler. Ve eğer başına bir musibet gelirse, içlerinden, neyse ki biz daha önce tedbirimizi almıştık, sorununuzu nasıl çözerseniz çözünüz, deyip, senin başına gelen felaketten dolayı, keyifli keyifli arkalarını döner giderler.

0: De ki, Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa, başımıza ancak O gelir. Mevlamız, sahibimiz O'dur. Onun için müminler, yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

Münafıklara de ki, bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehit olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz.

De ki, Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklar güruhusunuz.

Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz verirler. فَلَا تُعْجِبْكَ

Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah, bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir.

O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ötleri kopan bir topluluktur.

Şayet sığınacakları bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı, derhal o tarafa seyirtirlerdi.

Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler.

Eğer onlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter, Allah bize lütfundan yine verir, Resulü de, bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır deselerdi, kendileri için elbette daha iyi olurdu.

0: Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

0: Onlardan bazıları, peygamberi incitmek için, o herkese kulak veren safın biridir, derler. De ki, evet, öyledir. Ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün 3. hizbini dinlediniz.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ayşe'nin infakı. İmam Malik anlatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha bir gün oruçlu iken bir yoksul gelip ondan bir şeyler istedi. Hazreti Ayşe'nin evinde de bir somundan başka bir şey yoktu. Cariyesine ekmeği ona ver dedi. Cariye akşam iftar edeceğimiz başka bir şey yok dediyse de Hazreti Ayşe ısrarla sen ekmeği ona ver dedi. Olayı nakleden cariye diyor ki Hazreti Ayşe'nin isteği üzerine ekmeği o fakire verdim. Akşam olduğunda birisi bize pişmiş bir koyun bir miktar da ekmek gönderdi. Hazreti Ayşe beni çağırdı ve ye. Bu senin vermek istemediğin ekmeğinden daha iyidir dedi. Yoksulları giydirmenin sevabı. İbni Abbas anlatıyor. Yanıma bir fakir geldi ve benden bir şeyler istedi. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eder misin dedim. Adam evet dedi. Ramazan orucunu tutar mısın dedim. Evet tutarım dedi. O adama sen benden bir şeyler istedin, isteyene vermek de bizim görevimizdir dedim ve ona bir elbise verdim. Sonra da Allah Resulü'nden duyduğum şu hadisi naklettim. Kim bir Müslümanı giydirirse verdiği elbise insanın üzerinde durduğu sürece Allah onu özel himayesiyle muhafaza eder. Selman-ı Farisi'nin dünya serveti konusundaki nefis muhasebesi. Amir bin Abdullah anlatıyor. Selman-ı Farisi'yi ölümünün yaklaştığı dakikalarda telaşlı ve tedirgin görünce ona ''Seni böyle telaşlandıran ve ağlatan nedir ey Ebu Abdullah? Halbuki senin hayırlı hizmetlerle geçmiş bir mazin var. Allah Resulü ile pek çok savaşlara ve fetihlere katıldın.'' dediler. Selman, ben ne dünyaya bağlı olduğum için ne de öte dünyaya gitmek istemediğim için ağlıyorum. Beni asıl telaşa sevk eden ve ağlatan Resul-i Ekrem'in bize sıkı sıkıya tembih ettiği ve bu konuda bizden söz aldığı şu husustur. O bize demişti ki, size bir yolcunun ihtiyacı kadar azık yeter. Vefat ettikten sonra Selman'ın bıraktığı mal toplanmış ve değerinin 15 dirhem olduğu ortaya çıkmıştı. Ebu Zer-i Gıfari'nin dünya karşısındaki duruşu. Ebu Esma anlatıyor. Ebu Zer'in Rebeze'de kaldığı sırada ziyaretine gitmiştim. Yanında siyahi, üstü başı pejmürde bir kadın vardı. Ebu Zer, siyahi kadına işaret ederek, ''Bakar mısınız, bu kadın bana ne tavsiye ediyor?'' Bana Irak'a git diyor. Şayet ben Irak'a gidersem beni dünya nimetlerine meylettirmeye çalışırlar. Biricik dostum olan Allah Resulü bana Sırat Köprüsü üzerinde kaygan ve engebeli bir yol var demişti. İşte o köprüden ağır dünya yükleriyle geçmektense taşıyabileceğimiz kadar ağırlıkta bir yükle geçmek daha kolay olacağından bu halimi devam ettirmem benim için daha hayırlıdır dedi. Abdullah bin Ömer'in dünya nimetlerine karşı tutumu. İbni Ömer'in azatlısı Ubeydullah bin Adi Irak'tan geldikten sonra İbni Ömer'i ziyarete gitti. Selam verdikten sonra sana Irak'tan bir hediye getirdim dedi. İbni Ömer hediyenin ne olduğunu sordu. Ubeydullah bin Adi cevariş dedi. İbni Ömer neymiş o cevariş dediğin şey diye sordu. O da cevariş hazmı kolaylaştıran bir ilaçtır diye cevap verdi. İbni Ömer ben 40 senedir doyasıya yemek yemiyorum ki ne yapayım o ilacı buyurdu. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Allah Resulü'nden mesajlar. Allah katında din İslam'dır. Kim İslam'dan başka din ararsa, bilsin ki o ondan kabul edilmeyecektir. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM.
2: Evhel bestahaye edebi seydaye meymalımız gin endame yekitiya alimanu medreseyan bi münasebeta zafera birayin mey hamase u leşkeri qassamin visiye be zafera birayin me tebriku piros kiriye.

0: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: Dört şey ile tamam olur. Namaz, iki sehiv secdesiyle, oruç, fıtır sadakasıyla, hac, fidye ile, iman, cihatla.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da bir takım küçük çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgilerse onu her yandan kuşatmış olan eceli ölümüdür. Dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise insanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgilerse dert ve ızdıraplarıdır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa bir diğeri gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri insanı rahatsız etmezse ecel mutlaka gelip yakalar.